0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Dilerim yüzüne güler.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de, çok eskiden de.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi...

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us, and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together, because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Bulcu Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit, and then you know, when you will have difficult moments during the season, it's it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates, to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is yeah, to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
1: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Akkaçan Spor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
1: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask you a second question?
3: No, I thought I will answer this one.
1: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
1: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
2: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
4: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
8: Sinan Çavuş, İlyas Haber Ajansı. Gündüzlüğü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir gündüzlüğü izleyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
2: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Genduzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know. When I train, when I play, I always want to win. I always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
4: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da, maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezon da aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
9: Doruk Gözümer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ettim. Teşekkürler.
2: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team. You know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş oldu. Olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
10: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Kupası, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
11: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit, how I can say, you know,
11: less favored.
3: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey, but you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
4: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori gibi diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
12: Cihaz Güneş'e Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlerinde diğer konuda Şampiyonlar Ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: No, even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better. But I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Aktaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Thank you.
1: İyi günler
3: abi. Thank you. Have a good day everybody. Thank you.
13: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
0: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir aylık zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
1: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
0: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, sağ dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
1: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
0: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
1: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Çok ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
0: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
1: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
0: Peki şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hüls, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
1: Bu süreçle ilgili...
0: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
1: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka

0: pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
0: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
0: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de, ben de, hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
0: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
0: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet abi, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
0: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında, her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
0: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevda. Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Bulcu Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates. You know, I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together. We spend the time, so you know it's really important to have a good team spirit. And then you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates, to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is yeah, to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
1: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Akkaşan Spor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
1: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask you a second question?
3: No, I thought I would answer this one.
1: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
1: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum.
4: Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
2: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, yeah, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
4: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
8: Sinan Çavuş, İlyas Haber Ajansı. Gündüzlü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir gündüz izleyeceğiz? Kendisi taraftara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
2: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gendouzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know. When I train, when I play, I always wants to win, always wants to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But I will stay like I did last year, you know. I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
4: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da, maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezon da aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
9: Doruk Gözümer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
2: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. How is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team. You know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play. So it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
10: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Kupası, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
11: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit, how I can say, you know,
11: less favorite.
3: Yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey, but you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
1: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar
4: favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
8: Cihaz Yunanoğlu Ajansı. Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlediği diğer konuda Şampiyonlar Ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: No, even if we don't sign some players, I think we have the very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have six games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next six games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Thank you.
1: İyi günler.
3: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
2: Kerem Hızlı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Taşkayakırsı.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Var. Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: Birinci kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben de.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya şey, Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda. Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursdayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
7: Tuncay Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekileri katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık böyle.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
11: 3 çekecek.
12: 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lilleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arar. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Barakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
17: Sus.
1: Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri, çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim, soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
21: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burunla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
22: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Sefaköy Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
22: Osay Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
22: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
23: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
23: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
23: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
23: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
23: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
23: Gelir.
24: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
24: Evet, evet, evet, aynen.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
24: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehrimiz. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
25: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de vakit, zaman güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
26: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
26: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
27: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
27: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
27: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
27: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
27: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten Şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
0: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
0: Stör.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
0: 2.
1: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
0: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
0: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
0: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
0: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
2: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
2: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
2: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
2: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
3: Merhaba, benim adım Demir Faruk Özturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
3: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
3: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
3: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
3: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
3: Çok seviyorum.
4: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
5: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar, keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
6: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları. çocuklar için gayet güzel bir yer.
7: Merhabalar, ismim Nur Sena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle. Gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
8: Adım Ela Su, mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
1: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
8: Melisa Vargas.
1: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
9: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
9: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parça yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
9: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
10: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
10: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
10: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
10: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
11: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
11: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz. Yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok, gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Çok ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın, hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi bir iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hüls, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
2: bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
2: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet abi, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
2: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de, ben de, hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet abi, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
2: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki. Hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam. Tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Gornik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
2: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet abi, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
2: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var. Burada Topuk Yaylası tesislerimizde çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
2: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Yeni sezon hazırlıklarını topuk yaylası tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'miz dünü tek antrenmanla noktaladı.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sports topuk yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri üzerinde duruldu. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, 3 grup halinde dar alanda çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe'miz hazırlıklarını saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
0: Futbol A takımımızın Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün devam ettiği Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yerlisi tesislerimizde basın mensupları ile bir araya geldi. Kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Guendouzi, taraftarların güvenini boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
2: Everything about the football is very clear, is very beautiful. So we just enjoy the time together.
3: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
2: And then push the team even to be better on the training, so it's very nice for us and we have to give the confidence back.
3: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
2: On the coach and I think all the players we have a big confidence on this coach to do a great season.
3: Herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
2: It's only about one thing, respect the club, respect the fans and give everything and die on the pitch for them.
3: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
0: Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın doğum günü kutlandı.
1: 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Resorten Sports Topuk Yaylası tesislerimize sürdüren futbol alt takımımızda İrfan Can Eğribayat'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, akşam antrenmanın ardından yenen takım yemeği sonrasında kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız futbolcumuzu tebrik ederken İrfan Can Eğribayat da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.
4: Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Çok karakterli bir takımız. İnşallah bu sene uzun zamandır beklediğimiz şampiyona ulaşabiliriz. Herkese iyi bir sezon diliyorum.
0: Kulübümüzden yapılan bilgilendirmede UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde kulübümüze 7 milyon euro finansal disiplin cezası uygulandığı açıklandı. Açıklamada bu karara itiraz edileceği ve UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.
1: Oyunun bilgisine. UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda futbol takımı maliyetlerinin futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70 ile sınırlı olması gerekirken kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
0: Avrupa ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupalarla başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
5: EuroCup 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupaları başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize götürdü. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Alt Tribünü Yüksek Divan Kurulu Lunch'ta gerçekleşen ziyarette Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneğimizin Başkanı, eski yöneticilerimizden Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık'la Gökhan Akça, İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri AŞ CEO'su Hüseyin Latifoğlu, basketbolcularımızla teknik ve idari kadrolarımız yer aldı. Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederken basketbolcularımız da başkanımıza kupaları takdim etti. Ziyaretin sonunda kupalarla birlikte fotoğraf çektirildi.
0: Kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Rams formaları giyen Yiğit Hamza Mestoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 2023 yazında Fenerbahçe ailesine katılan 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında çifte lisans statüsüyle Fenerbahçe Koleji Rams ve Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımlarımızın formalarını terleten oyuncumuz Yiğit Hamza Mestoğlu'yla yollarımız ayrılmıştır. Yiğit Hamza Mestoğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz denildi. Bugün eski yelkencilerimizden Yılmaz Yamaç'ın vefatının birinci yılı rahmetle anıyoruz.
6: Kulübümüzün eski yelken sporcularından ve eski Balotaş Kurulu üyelerinden ve yelken şubesi sorumlularından Nazım Yılmaz Yamaç'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadık.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Bozu Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit, and then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is yeah, to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
4: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Aktaşan Spor. Vedat Muliç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
8: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
3: No, start. I will answer this one.
8: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me, it's really important to have this kind of players in my team. And I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because. I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
4: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
8: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make it happen, and then we will see.
8: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
9: Sinan Çavuş ilgilen soper ajansı. Gündüzlü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı karşı. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Gündüzlü isteyeceğiz? Kendisi taraftarı ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
8: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gündüzlü are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know. When I train, when I play, I always wants to win. Always wants to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
8: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
10: Doruk Tüzüner, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ettim. Teşekkürler.
8: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp physical load is being made, but at the same time you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know. After, we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş oldu. Olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
11: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Kupası, İzmir'e. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef, dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Fas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
8: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say the teams who normally have to be a little bit
8: less favored.
3: Yes. And so you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before, so let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
4: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
9: Cihaz Yunan Rola Ajansı. Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlerinde diğer konuda şampiyonlar ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: Even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, it will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Thank you.
1: İyi günler abi.
3: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, günün röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz. Ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Saruhan Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
2: It's good time to be here. To this training, we need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need keep training very well.
3: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
1: Peki sevgili Saruhan, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez Topuk Yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
4: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
2: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and It's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
3: Evet, açıkçası kıyas yapması zor ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımızla beraber, takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
1: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler söyler, iletişimleri nasıl?
4: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when you came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
2: The coach is a amazing guy. He brought me to Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
3: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
1: Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
4: Well, we can say that we just started to the preparations. And what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
2: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
3: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
1: Tabii şu an kamp sürecindeyiz sevgili Savran. Peki bu kamp süreci takım içindeki arkadaşlık ortamını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili neler söyler?
4: Well, as we repeated before, we are in camp period right now. And what would you like to say about a friendship here? How is it affecting or how is it influencing the friendship of being in camp?
2: That's important because we can enjoy together. We can sometimes joke with your friend, with your partner. So that's an important time for us as well to know because has a new players, young players. So that's important for we to be together and it's a perfect time for this.
3: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor. Zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
1: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Saruhan. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
4: Well, I want to ask an individual question to you because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that responsibilities of the players are always being changed. And we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
2: Of course. Every player wants to improve every day. So every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need to learn about something, you know. For me, it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
3: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
1: Peki, orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
4: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
2: I think I say one phrase before, like I care the piano for the other guys. So like this, we need run, we need make everything, and of course try to give a chance for the guys in the front, because they have a lot of quality, and if you have chance, of course it's good to score, but our job is to give the ball in the front, try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So that's our job. It's simple like this, but sometimes of course they don't see, but it's important inside of the team.
3: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım, ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
1: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu, yoksa başka bir şey mi?
4: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
2: It's difficult to say. Depend of many things. Depend if you won or not. Depend if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil. And after every game, we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to making the other game. So it's basically like this. So, but it's difficult to say when you play well or not. But yeah, it's like this.
3: Açıkçası zor bir soru. Çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey. Çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor. İyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var, bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz. Oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın? Yani bu soruyu kendine sorman, soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
1: Peki geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran. Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
4: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe and in the worldwide football you are one of the most experienced player. And can you share please your role in the dressing room?
2: Dressing room are really good. We are friends here. Of course, sometimes you fight inside because sometimes you don't agree with the guys. Of course, we say something, but at the end we are together. At the end, we are one team, one family. So I try to give this inside, this experience inside on the dressing room, to we keep together, and I think this is important for the team as well.
3: Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
1: Evet tabii artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
4: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions and as usual, of course, we will try to do our best to get the trophies and to win the title as well in the Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
2: Of course, our goal is win every title, of course. But the first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
4: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
2: together with us, our side, and I hope at the end of the season we will arrive there champion.
3: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız. Ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
1: Evet, tabii son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
4: Well, the last question is that we lived, we experienced one of the historical moments in Fenerbahçe's history because fans came here for supporting us and they met an organization. And what do you want to, what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
2: We want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
3: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
4: Good luck in a new season.
2: Thanks so much.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Sana teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Sarı-Lacivertli ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Fenerbahçe'miz dünü tek antrenmanla noktaladı.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri üzerinde duruldu. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, 3 grup halinde dar alanda çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe'miz hazırlıklarını saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
0: Brezilyalı futbolcumuz Fred günün röportajı programının konu oldu. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Fred, güçlü, sert ve kaliteli antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız dedi.
2: It's good time to be here. To this training, we need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need to keep training very well.
3: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
2: We have here a good training ground. It's close to Istanbul, and it's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
3: Gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımızla beraber, takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
2: The coach is an amazing guy. He brought me to Fene. So I'm very thankful for the coach and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are the good this season.
3: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
2: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less one month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need keep training strong to be good to play this first game.
3: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
2: The first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give our blood, our life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know we have to there, but I hope when we will be there, we will be champion. We try everything for this.
3: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
2: I want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
3: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
0: Kalecimiz İrfan Can Eribayat'ın doğum günü kutlandı.
1: 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Hizörten Sports Topuk Yaylası tesislerimize sürdüren futbol ağ takımımızda İrfan Can Eribayat'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcumuz İrfan Can Eribayat, akşam antrenmanının ardından yenen takım yemeği sonrasında kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız futbolcumuzu tebrik ederken İrfan Can Eribayat da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.
4: Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Çok karakterli bir takımız. İnşallah bu sene uzun zamandır beklediğimiz şampiyona ulaşabiliriz. Herkese iyi bir sezon diliyorum.
0: Kulübümüzden yapılan bilgilendirmede UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde kulübümüze 7 milyon euro finansal disiplin cezası uygulandığı açıklandı. Açıklamada bu karara itiraz edileceği ve UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.
1: Kamuoyunun bilgisine. UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda futbol takımı maliyetlerinin futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70 ile sınırlı olması gerekirken kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
0: Avrupa ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupalarla başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
5: Eurocup 1 ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kazandığı kupaları başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimize götürdü. Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Alt Tribünü Yüksek Divan Kurulu Lunch'ta gerçekleşen ziyarette başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneğimizin başkanı, eski yöneticilerimizden Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık'la Gökhan Akça, İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri AŞ CEO'su Hüseyin Latifoğlu, basketbolcularımızla teknik ve idari kadrolarımız yer aldı. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederken basketbolcularımız da başkanımıza kupaları takdim etti. Ziyaretin sonunda kupalarla birlikte fotoğraf çektirildi.
0: Kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Ekoloji Rams formaları giyen Yiğit Hamza Mesoğlu'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 2023 yazında Fenerbahçe ailesine katılan 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında çifte lisans statüsüyle Fenerbahçe Koleji Rams ve Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımlarımızın formalarını terleten oyuncumuz Yiğit Hamza Mestoğlu'yla yollarımız ayrılmıştır. Yiğit Hamza Mestoğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz denildi. Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsavev yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçti.
1: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Geride bıraktığımız sezon tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayan ekibimizin sağlık kontrolleri Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
6: Yeni sezonu açıyoruz burada. Önce testlerimizi yapacağız. Sağlık kontrollerimizi yedikten sonra bu sene yeni sorumluluklarımız da var. Önce ligi düşünüyorduk, şimdi Şampiyonlar Ligi de var. Çok fazla mücadele etmemiz gereken ve çok da yorucu bir sezon olacak bizim için ama en iyi şekilde hazırlanıp bu mücadelelerde takım olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
7: Bu sezon sağlık kontrolüyle başladık. Önümüzde bir topuk yarası kampı var. Çok heyecanlıyız bunun için. Geçen seneden elde ettiğimiz şampiyonluğun ardından farklı sorumluluklarımız var bu sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde daha farklı bir giriş yapmak istiyoruz. Çok hazırız, çok motiveyiz. Bir ay sonra toplandık. Çok özlemişiz birbirimizi. Şimdi sağlık kontrolünden sonra topuk yarasını bekleyeceğiz. Bakalım ondan sonra da 5 Ağustos'taki maçı bekleyeceğiz. Ondan sonra sırasına devam edeceğiz.
8: Sezon öncesi sağlık kontrollerimiz için bugün Medikan Hastanesi'ndeyiz. Daha sonrasında topuk yarasına hazırlık kampımız başlayacak. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi için eleme maçlarımız var. İnşallah onları kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Sonrasında yine her zamanki gibi en iyi yerlerde olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz.
0: Milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda finale yükseldi.
5: Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda serbest düet kategorisinde suya giren milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç 247.5987 puanla 5. sırayı aldı ve altlarını finale yazdırdı. Serbest düet final yarışları cumartesi günü yapılacak. Ece Üngör bir kategoride daha finale yükseldi. Sporcumuz serbest solo kategorisinde topladığı 242.613 puanla dördüncü olarak adını bu dalda da finale yazdırdı. Serbest solo kategorisinde final müsabakası Perşembe günü yapılacak.
0: Bugün eski yelkencilerimizden Yılmaz Yamaç'ın vefatının birinci yılı, rahmetle anıyoruz.
9: Kulübümüzün eski yelken sporcularından ve eski balotaj kurulu üyelerinden ve yelken şubesi sorumlularından Nazım Yılmaz Yamaç'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadık.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı 3 maçla devam etti. Norveç, Fransa ve Meksika rakiplerini mağlup ederek son 16 biletini aldı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçını fil dişi sahiline karşı oynayan Norveç, nefes kesen mücadelede 2-1 galip gelerek son 16 biletini aldı ve Brezilya ile eşleşti. Vikingler 39. dakikada Antonio Nusa ile 1-0'lık üstünlük kurarken, skoru belirleyen golü ise dünyaca ünlü santrafor Erling Haaland attı. Norveç'in yıldız futbolcusu fil dişi sahili ağlarını da sarsarak turnuvada 5. kez gol sevinci yaşamış oldu. Haaland, I grubundaki Irak ve Senegal karşılaşmalarında rakip fileleri ikişer kez havalandırmıştı. Golcü oyuncu fil dişi sahilini de boş geçmeyerek Norveç formasıyla üst üste 13 müsabakada tabelaya dokundu. Organizasyonun favorilerinden Fransa ise İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Kylian Mbappe 45 ve 74. dakikalarda attığı gollerle zaferin mimarı olurken Bradley Barcola da 53. dakikada sahne aldı. Olis ise yaptığı 2 asistle öne çıktı. Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Fransa'da Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta 3 ve üzeri gol atan ilk takım olarak bir rekora imza attı. Didier Deschamps'ın öğrencileri Almanya'yı seri penaltı atışlarıyla eleyen Paraguay'a son 16 turunda rakip olacak. Meksika'nın Ekvador'u 2-0 yenmesi de Kanada'dan sonra organizasyondaki bir ev sahibinin daha son 16 turuna yükselmesi demekti. Meksika'ya tur getiren golleri 22. dakikada Julian Quiñones ve 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Quiñones, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar vermiş olduğu 3 gol 1 asistlik katkıyla Luis Hernandez'in 1998 Dünya Kupası'nda Meksika adına sergilediği performansa ortak oldu. Rakibini ilk yarıda bulduğu goller sonucu turnuvanın dışına iten Meksika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın devre arasına 2 veya daha fazla farklı üstünlükle girmeyi de başardı.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Tarih ve Fenerbahçe programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Fenerbahçe Kulübü Tarih Danışmanı Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız ve araştırmacı yazar Barış Eğmen'le beraber bugün 1959 yılında neler olduğunu konuşacağız. Evet. Hocam daha önceki programlarımıza aslında 1959 yılına kadar geldik. 1957 ve 58'deki federasyon kupaları konusunu detaylıca konuştuk. Bugün de 1959'daki gelişmeleri ele alacağız. Biliyorsunuz burada bir dayatma var. 59'un Türk futbolunun sanki başlangıcıymış, miladıymış gibi. Biz bunun böyle olmadığını defalarca dile getirdik ama bugün daha da net anlatacağız. Aslında daha önceki turnuvaların bir devamı. Şuradan başlayalım. Milli Lig organizasyonu öncesinde neler yaşandı? Oradan da 59 Milli Lig'ine doğru bir yavaş yavaş giriş yaparız.
2: Evet, aslında bahsettiğiniz gibi yani biz bir süredir burada Türk futbolcularının gerçeklerini anlatmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz da tabii ki. Dolayısıyla bu süreç içinde işte daha 1924'ten başlamak üzere ulusal turnuvalar ne şekilde organize edildi ve buradan ne şekilde Türkiye şampiyonları ortaya çıktı. Bunları net bir şekilde izah etmiştik. Dolayısıyla şimdi bir de böyle bir kısım çevrelerin böyle kutsal kabul ettikleri bir 1959 yılı var. Yani daha önceden Türkiye'de sanki futbol oynanmıyormuş da her şey 1959'da başlamış gibi bir bakış açısı maalesef bir şekilde empoze edilmeye çalışılıyor. Ha, tabii böyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir şey olmadığını da tabii daha sağlıklı bir şekilde vurgulayabilmek için bugün 1959 yılında neler yaşandı aslında? Onun üzerinde biraz duracağız. Yani ve aslında belki sonucu önceden söylemekte de yarar var. Şimdi 1959 yılında aslında 1937 yılında ne olmuşsa 1959 yılında da aynı şeyin yaşandığını, Türk futbolu adına aynı şeyin yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz tabii ki. Dolayısıyla yani hiçbir milat falan değil. Öteden beri devam eden organizasyonların bir şekilde 1959 yılında da devam ediyor olması. Yani mesele bu kadar basittir aslında. Anlaması da çok zor değildir ama anlamak istemeyenler tabii ki bunlara çeşitli kılıf uydurmak durumunda kalıyorlar ama yerli yerine oturmuyor tabii ki. Yani kılıfı uydurmaya çalışıyorsun ama orada bir şey yok. Yerine oturmuyor yani.
1: Mızrak çuvala sığmıyor.
2: Sığmıyor. Aynen böyle oluyor yani. Çünkü her şey net. İşte Türkiye birinciliği, Milli Küme. Milli Küme'nin zaman zaman isminin Maarif Kupası olması, bir dönem Federasyon Kupası olması ve sonradan da Milli Lig olarak devam etmesi. Aslında şu da muhakkak vurgulanması gereken bir şey. Aslında lig ve küme aynı anlama gelen hususlar. Yani milli küme dendiğinde ayrı bir şey, milli lig dendiğinde ayrı bir şeyden söz etmiyoruz. Yani çünkü bunlar eş anlamlı kelimeler. Yani dolayısıyla Türkiye şampiyonunun işte belirlendiği organizasyonlar bunlar. O yüzden şimdi kademe kademe işte şeye değindik. Yani 1957 yılında ne oldu? 1958 yılında ne oldu? Bunlara değindik. Yani dolayısıyla bugün de 1959'a önce tabii ki o sürece bir anlatmakta yarar var. Çünkü daha Federasyon Kupası devam ederken, yani 1958 Federasyon Kupası müsabakaları devam ederken 1959'un programını da yapıyorlar. Ve mesela şunu görüyoruz, 25 Nisan 1958 tarihi itibariyle gazetelerin vermiş olduğu bir haber var. O dönemin Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak ve şey şu, yani haberin niteliği şu, Federasyon Kupası'nın yerine Milli Lig maçlarının oynanması kesinleşti diyor. Yani bu kadar. Yani 1958'de Federasyon Kupası adıyla yapılan Milli Lig maçları 59'dan itibaren Milli Lig olarak adlandırılacak ve bu şekilde devam edecek. Ve bütünüyle gördüğümüzde aslında sonra Orhan Şeref Apak'ın demeçleri de var zaten. Federasyon Kupası'nın yerine Milli Lig alacak. Milli Lig'de de 3 şehirden temsilcilerimiz oynayacak diyor. Yani işte 1937 diyoruz ya, 1937'de de aynı şey olmuştu. 3 şehirden temsilciler Milli Küme'ye katılmıştı. Ve bir taraftan da şunu da tekrar vurgulamak isterim. 1958 Federasyon Kupası maçları devam ederken ertesi yılın programını da yapmış oluyorlar aslında. Yani yeni bir şey yok ortada. Sadece ertesi yıl neler yaşanacak milli küme adına bunlar vurgulandığı için dolayısıyla o onun devamı. Yani Federasyon Kupası'nın devamı millilik. Bu kadar net bir durum var. Hatta tabii ki o yılların gereği mesela buna karar verildi. Fakat bir arada şöyle düşünmüş. Yoğun bir milli maç programı var. Acaba 1959'u biraz ertelesek mi diye düşünmüşler. Ama netice itibariyle bir boşluk olmasın düşüncesiyle 1959 evet yani millilik Federasyon Kupası'nın olarak devamı olarak sürsün düşüncesiyle Ağustos ayında artık yani 1958 Ağustos ayında Milli Lig'in 1959 yılı için aynen 1937'de olduğu gibi 4 İstanbul takımı, 2 İzmir takımı ve 2 de Ankara takımı olarak oynanmasına karar verilmiş. Yani 1958 yılı Ağustos ayı 1937 statüsünün birebir aynı. Bir de şunu da düşünmüşler. Ya ertesi yılda bu devam edecek. Gene millilik devam edecek. Ama ertesi yıl bu sayıyı biraz çoğaltalım demişler. Yani 1959'un bir sonraki yıl şöyle yapalım. İstanbul'dan 8 takım katılsın. İzmir'den 4 takım katılsın. Ankara'dan 4 takım katılsın şeklinde planlama yapılmış. Şimdi kulüpler ise biraz şöyle bir tedirginlikleri var. Ya diyorlar bu şimdi bizim hasılat teminimiz zor oluyor. Yani İstanbul maçları dışında diğer şehirlere gittiğimizde hasılatlar az alıyor. Biz zarar ediyoruz. Ondan sonra yolculuk şartları güç. Sonra uçak seyahatleri çok pahalı. İşte mevsim şartları kötü. Yani bunlar söylenerek devlet de destek olsun bize düşüncesi dile getirilmiş oluyor. Ve tam o sırada da gene 1959 yılının artık Ocak ayına geldik. Henüz millilik başları başlamadı. Bir Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün tabii ki organize ettiği turnuvalar bunlar. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu. Bu ikisinin başkanı da değişti. Yani Şinasi Ataman Beden Terbiyesi Genel Müdürü'ydü. Federasyon Başkanı da Orhan Şeref Apak'tı. Dolayısıyla bunlar bir anda tabii bir devlet tasarrufudur. Bunlar değişti. Yerlerine işte Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Arkan geldi. Federasyon Başkanlığı'na da Safa Yalçuk geldi. Şimdi Ocak aylarının başındayız 1959 yılı. Safa Yalçuk gelir gelmez basına da bir demeç veriyor. Diyor ki biz eski Orhan Şeref Apak o şeyini federasyonun uygulamalarını aynen devam ettireceğiz diyor. Yani nedir? İşte millilik bu şeyde oynanacak, millilik maçları oynanacak. Aynı program, aynı nizamname, aynı talimatları sürdüreceğiz ve dolayısıyla 4 İstanbul takımı, 2 İzmir takımı, 2 Ankara takımı millilik maçlarını bu şekilde oynamaya başlayacaklar deniyor. Ve aslında planlanan şey de Şubat'ta maçları başlayıp Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitirmek 1959 yılı için. Bu da tabii birebir 1937 milli küme ile aynı statü demektir. Aynı program demektir. O yüzden daha önceden de değinmiştik zaten. Hani 1959 ile 1937 arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Yani demek ki hiçbir şeyin başı değil 1959 bu anlamda.
3: Barış senin eklemek istediklerin var mı buradan?
4: Var. Şöyle abi 1958'in neredeyse ilk çeyreğinden itibaren bu Milli Lig'e doğru bir kesif bir koşu var. Yoğun bir koşu var. Tabii haliyle gazeteler vesaire bu iş hakkında çok yazıp çiziyorlar. Hocamın dediklerinin bir kısmını tekrar etmek pahasına ben de birkaç tane başlığı böyle not almıştım. Şimdi Mart'ın başında profesyonellik 58 Mart'ının başında profesyonellik talimatnamesinde bir değişiklik var. 50'li yılların başında uygulanmaya başlayan talimatname orada bir değişiyor. Değiştirirken de şunu söylüyorlar. Yani çok açık var, çok boşluk var, çok üzerinde sıkıntı yaşanan maddeler var. Bunlara bir dokunalım diyorlar. Şimdi bu çaba, hatta Milli Ligi bu talimatnameyi değiştirdikten sonra tatbik edelim 1960'ta başlasın diyenler var. Bu çaba tanıdık bir çaba. Bundan sonraki konuşmaların hepsi de bu tanıdık çaba parantezine alınabilecek işler anlatacaklarım. Biz bunu Türkiye Birinciliği ve Milli Hükümet'e de yaşadık. Nisan'ın sonlarına doğru hocamın demin söylediği gibi Federasyon Kupası'nın yerini Milli Lig alacak lafı başlıyor. Biz bunu gene aynı şekilde yaşadık. Yani Türkiye Futbol Birinciliği, Milli Hüküme, Federasyon Kupası ve bu millilik şeklinde. Şimdi bugün de bir sürü statü değişikliği olmasına rağmen seneler içerisinde ligin devamlılığını sürdürmesi, istatistiksel anlamda bizim bunun sayısını tutmamız, yanlış biçimde işte 59 sonrasını sabitlememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Halbuki hep söylediğimiz gibi burada tarihçi bakış açısıyla, hukuk insanı bakış açısıyla bu işi toparladığımızda bunların birbirinden kopuk olmadığını görüyoruz. Mayıs'ın başında en tanıdık beyanatlardan biri geliyor federasyon başkanından. Milli lig diyor zamanla gelişecek. Bu senelerce milli küme için söylenen, hep niyet edilen bir şey. Ya tabii ki zirvesini şurada yaşamış bu kalabalık katılım coşkusu diyelim bunun adına. Türkiye Futbol Birinciliği zamanında, yani 1924 senesinde onlarca yıl süren bir savaştan çıkmış bir memleketin, yeni kurulmuş bir cumhuriyetin kendini spora bu kadar verebilmesi. Arkadaş, biz de Ankara'da bir Türkiye Birinciliği düzenleyelim. Bu sadece futbolda olmasın. Aynı zamanda bir kongre de toplayalım. Bu işler artık başımızda bir savaş yok. İnşallah uzun bir barış dönemine giriyoruz. Bunu toparlayalım demesinin semeresini 1924'te görmüşüz. Ta ki 1937'ye kadar da, Milli Küme'ye kadar da Türkiye Futbol Birinciliği gerçekten büyük bir katılımla yapılmış. Milli Küme ile birlikte bu katılım 3 şehre indirgenmiş ama oraya bile diğer şehirlerden kulüplerin, takımların katılabilmesi sağlanmış. Mamafi Milli Küme'deki niyet Milli Lig'de de var. Bunu genişletelim. Bunun genişlemesi bile 8 sene alacak. 1967'den sonra Türkiye sahasına yayılabilecek. Bundan sonra Temmuz ayında biz bu Milli Lig'den bir vaz mı geçsek acaba? Çünkü Federasyon Kupası'nın hani bir işlerliği var. Bu mevcut bir sistemde işimize yarıyor. Dolayısıyla biz bundan vazgeçelim. Federasyon Kupası'nın statüsünü değiştirelim. Bir ayda toparlansın bu iş diyenler var. Bu kabul görmüyor. Aralık ayı geldiğinde, artık yılbaşına doğru, Milli Lig'in galibi Şampiyon Kulüpler Kupası'na gitsin diye bir şey çıkıyor. Bu zaten hani statünün de zorladığı bir şey. Bugün ben buraya FIFA rozetiyle geldim.
3: Evet, ben de onu soracaktım.
4: Acar abinin, Bilal Acar Yıldız abimizin koleksiyonundan ödünç aldım rozeti. Çünkü bizim futbol dünyamız, Türkiye futbol dünyası, Türk futbolu hiçbir zaman bu 1959 davasında Fenerbahçe'nin karşısına dikilenlerin söylediği gibi böyle bağımsız, hesapsız, kitapsız, uluslararası konjonktürden kopuk bir dava değil. Türk futbolu her zaman dışarısıyla bir irtibat halinde. Bu Şampiyonlar Ligi'ne Milli Lig galibinin gitmesi de tam bu yolda bir şey. Hatta bu tarihten 20 yıl önce Galatasaray bu süreçteki tek şampiyonluğunu kazandığında, olaylı bir maç neticesinde iş uzayınca, burada çözülemeyince FIFA'dan görüş alınarak bu işin bağlaması yapılıyor. Ve Galatasaray 1939 yılında Türkiye şampiyonu oluyor. Şimdi aynı bu şekilde bu Milli Lig galibinde Şampiyonlar Ligi'ne gidişi var. Ocak geldiğinde bu sefer federasyon başka bir şey düşünüyor. 1930'lu yılların gazete arşivlerinde spor tarihi araştıranlar böyle bir spor ajanlığı görürler. O şudur: federasyonun illerdeki temsilcisi, işte İstanbul Spor Ajanı Zeki Rıza Sporel, Ankara'da bir başkası. Federasyon tekrar bu usulün tatbikine kalkışmış. İhtas edelim bunları diye. Sonra olmuş olmamış ayrı mesele. Sadece bu idari geçişlerin herhangi bir keyfiyetten ötürü değil de, yani keyfi bir hareket değil de, bir prosedür protokol eşliğinde olduğunu anlatmak için bunu başlıkları aldım. Sonra ocağın sonlarına doğru şu şey çıkıyor: küme düşme olmasın diyorlar Milli Hüküme. Harika. Gene Fenerbahçe'nin tezlerinin muarızları, ya küme düşme yok, bunlar nasıl lig diye 1959 öncesini eleştiriyorlardı. Halbuki bu teknik bir uygulama, bundan ibaret. Ve kaleci hariç iki oyuncu değişikliği içinde biraz evvel bahsettiğim şekilde FIFA'dan bir tamim alıyorlar. Bu tamime istinaden ilerliyorlar. Ocağın gene sonlarında bu sefer iki grup kararı ortaya çıkıyor. Yani arkadaş, bu sene bu işi iki grupta yapalım. Bunun sebebi de aynen şöyle demişler: hasılat ve zamandan istifade için bunu iki grupta yapalım. Hani bir an evvel bu işi çözelim. Sonra Şubat'a geldiğimizde, Şubat başında bu sefer de hocamın biraz evvel söylediği gibi milli lig erken bitsin diye iki tane milli maçın, yanılmıyorsam biri İran'da, öbürünü hatırlayamadım, galiba biri de Rusya, bunların iptali konusunda bir karar alıyorlar. Milli ligi hemen tatbik edelim, bu işe bir an evvel kavuşalım diye. Peşinden de artık Şubat iyice hareketlenmiş. 21 Şubat 1959'da ilk başlayacak.
2: Evet, başlamış tarih itibariyle.
4: Ona 10 gün kala hala bir takım prosedür tartışmaları var. Bu işin aslında biraz da hani ne kadar da işe saygı duyulduğunu da gösterir bence. Karmaşa gibi gözükebilir ama insanlar hala fikir belirtiyor, kulüpler. Mesela 10 Şubat'ta Milli Lig'in fikstürü ve talimatname ilan ediliyor. Ama hemen 11 Şubat'ta büyüklerin fikstüre itirazı geliyor. 10 gün kalmış lige. Bunun da en büyük sebebi Fenerbahçe ve Galatasaray hasılatın %30'unu almak istediklerini söylüyorlar. Tabii o teşkilat da aralarında bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi şöyle bağlayalım. Bütün bu tartışmalar esasında 1924'ten beri, hatta Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulduğu 1922'den beri teşkilatın, spor insanlarının, entelijansiyanın üzerinde tartıştığı şeyler. Öyle mi yapalım, böyle mi edelim? Bırakalım biz organizasyonun kendisini. Aslında tartışmalar bile bir süreklilik sağlıyor. Fenerbahçe'nin tezinin ne kadar sağlam temellere dayandığını buradan anlayabiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin tezinde maç skorları yok. Sadece bunlar var. Bunları da derli toplu bir yere götürüldüğünde, inşallah o komisyon kurulur da işler i̇nşallah. Hale geldiğinde biz bunları vereceğiz, kararı bekleyeceğiz. Kararın zaten hani böyle bakıldığında aksi çıkması pek mümkün değil ama olur olur, olmaz olmaz dememek lazım. Bekleyeceğiz.
3: Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Anlaşıldığı üzere ilk planda 1959 8 takım üzerinden aynen. yapılması planlanıyor. Siz demin de söylediniz, öyle bir öngörü var. Bu nasıl oldu? Müsabakaların oynanma kriterleri neydi? Oradan devam edelim.
2: Evet. Yani şimdi Safa Yalçuk Federasyonu yeni bir federasyon ve başlangıç itibariyle diyorlar ki evet, eski federasyonu almış oldu. Biz kararları devam ettireceğiz. Fakat bu arada İzmir takımları, temsilcileri federasyona bir ziyarette bulunuyorlar. Diyorlar ki evet, yani bu şey devam ediyor, yani bir şekilde Federasyon Kupası'nın devamı olarak Milli Lig'de de oynayacağız. Fakat takım sayısı biraz arttırılsın. Ha, dolayısıyla diyorlar ki mesela İzmir'den 4 takım olsun. Aynı benzer bir talep Ankara'dan da, yani 4 takım olsun. Şimdi öyle olunca İstanbul'dan da bu sefer 8 takım olması gündeme geliyor. Dolayısıyla şimdi başlangıçta 8 takım olarak planlanmıştı. Fakat bu talepler ortaya çıkınca ve yeni federasyon başkanı da olunca kulüplerin bu talebini kabul ediyor. Ve böylece şimdi 1959 yılı artık işte 21 Şubat lig maçlarının başlayacağı tarihtir. Onun hemen öncesinde aslında takım sayısının 16'ya çıktığını görüyoruz. Şimdi 16'ya çıkınca takım sayısı, yani 8 İstanbul'dan, 4 Ankara'dan, 4 İzmir'den, bu defa takvim sıkışıklığı oluyor tabii ki. Takvim sıkışıklığı olunca da o zaman iki grup halinde ancak bu maçların yapılması söz konusu olabilir deniyor. Şimdi diğer taraftan da işte Barış biraz önce söyledi. Şimdi öteden beri ülke geneline yayma düşüncesi de var aslında futbolu. Yani diğer şehirler de bu işin içinde olsunlar diye. Aslında statü de var. Yani hem Türkiye birinciliğine zaten çok geniş katılım alınıyor. Milli küme kurulurken de aslında alt ligdeki takımlara 2 yıl üst üste şampiyon olmaları halinde milli kümeye katılma şansı verince bu ülke geneline yayılmış oluyor aslında. Yani herkesin böyle bir şansı var. Milli kümede oynama şansı var. O öteden beri olduğu için. Fakat mesela şimdi İstanbul'un 10 kulüp temsilcisi, şimdi sayı 16'ya çıktı. Yani biraz daha genişletme ihtimali de var. Şimdi yeni federasyon başkanı bu meselelere sıcak bakıyor. Yani şimdi acaba Eskişehir, Bursa, Adana gibi şehirlerden de takımlar mı katılsa? İşte İstanbul'un 10 takımı bir araya gelip federasyona bir ziyarette bulunuyorlar. Diyorlar ki biz kesinlikle böyle bir şeyi kaldıramayız. Yani şimdi İzmir'e gidiyoruz. İşte statü şöyle, bir cumartesi pazar gidiliyor. İki takım İstanbul'dan gidiyor. Ankara'daki iki takımla maç yapıyorlar.
3: Yani hem cumartesi hem pazar iki maç yapıyorlar. Pazar ki bu 70'lere kadar da böyle gidiyor hocam.
2: Evet,
3: yani.
2: Evet, yani uzun yıllar böyle devam ediyor. Yani dolayısıyla sonradan dönmüş oluyorlar. Fakat şimdi işin içine Eskişehir, Bursa, Adana falan girerseler biz bunun altından kalkamayız şeklinde. O yüzden üç şehirde oynanması devam etsin şeklinde. Dolayısıyla yani bu net bir şekilde kulüpler bunu talep ediyor zaten. Yani hani deniyor ya, yani üç şehirde oynandı, ülkenin geneli temsil edilmedi diyor. Yani öyle bir şey yoksa şartlar bunu zorluyor tabii ki. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Onun üzerine gene federasyonun vermiş olduğu şey, ocağın 1959 ile ocağın sonlarındayız artık. Safa Yalçuk Federasyonu kulüplerin bu talebini kabul ediyor. Evet, 3 şehirde oynanacak.
3: Hatta hocam bir sene sonra Adana Demirspor Ligi'ye gelecek. Evet. Fakat maçlarını hangi şartla? Ankara'da oynayacak.
2: Ankara'da yapacak.
3: Yani futbol tarihini bilmeyenler neden 3 şehirde yapılıyor bunlar diyorlar. Kulüpler gitmek istemiyor. Gitmek istememe sebebi de mali konular. Yani kulüplerin o gün öyle bir rahatlığı yok. Biz gidelim Adana'ya, Eskişehir'e. Türkiye'nin ulaşım imkanları da bugünkünün çok çok gerisinde.
2: Yani tarih aslında böyle bir şeydir. Yani her olayı dönemin şartları çerçevesinde değerlendirmek gerektiği için tabii bugün bunu göz ardı ettiğiniz zaman bambaşka şeyler ortaya koymak söz konusu olabiliyor ama bunlar tabii gerçeği yansıtmıyor. Yani dolayısıyla şimdi evet yani gene 3 şehirde oynanması en makul olarak bu görüldü. Ve aslında gene federasyonun bir beyanatında şu da net bir şekilde ortaya konuluyor ki işte zaman sıkışıklığı veya diğer şehirlere gidilemesi falan bunlar hepsi bir araya gelince bu 16 takımı iki gruba ayıracağız ve iki grup olduğunda aynı Federasyon Kupası maçlarında olduğu gibi yani bir yıl önce 58'de Federasyon Kupası maçlarında olduğu gibi İki grup birincisi aralarında iki maç yapacaklar ve dolayısıyla ona göre 1959 yılının Türkiye şampiyonu ortaya çıkacak ve her şey kaldığı yerden devam olduğu gibi devam ediyor yani. Bunu da böyle gördüğümüze göre demek ki gene şöyle bir tespitle en azından bu soru açısından şeyimizi tamamlamış olalım. 1959 bu anlamda da yeni bir şey getirmiş değil. 58 neyse 59'da aynı şeyi devam ettirmiş oldu.
3: Hocam şunu sormak istiyorum. 1959 Milli Ligi'ne katılan takımlar kimlerdi? Hangi takımlar katıldılar ve müsabakalar nasıl oynandı, nasıl gelişti? O konuda da sizden bilgi alalım.
2: Evet, şimdi 15 Şubat itibariyle yerellikleri yani şehirlikleri sona erdi. Artık profesyonel olarak oynanıyor tabii ki. Dolayısıyla zaten işte hep benzer statüler olduğu için gene aynı şeyleri tekrarlamış olacağız ama gerçek bu yani. Şimdi İstanbul Ligi'nin işte ilk 8 takımı katılacak haliyle ve bu takımları sayalım. Yani Milli Lig'e katılma imkanına sahip olan takımlar İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, İstanbulspor, Beşiktaş, Beykoz, Adalet, Vefa. İstanbul'dan bunlar katılacaklar. Ankara'dan Demirspor, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Hacettepe katılacaklar. Ve İzmir'den de Karşıyaka, Altay, İzmirspor ve Göztepe Milli Lig'e katılmaya hak kazandılar. Bunlar aynı zamanda girmiş oldukları dereceye göre bu sıralandırmaları yaptım. Biraz önce değinmiştik. Yani bunlar artık iki grup halinde oynayacaklar. Dolayısıyla gruplar da şöyle oluştu. Beyaz grup takımları Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, İzmirspor, Ankara Gücü, Hacettepe, Beykoz, İstanbulspor. Kırmızı grup ise şöyle oluştu. Galatasaray, Vefa, Ankara Demirspor, Göztepe, Karagümrük, Karşıyaka, Gençler Birliği, Adalet. Şimdi bu takımlar, iki grupta da 8'er takım var. Bunlar işte deplasmanlı olarak kendi aralarında yapacakları maçlar neticesinde ne olacak? Grup birincileri finale kalmış olacaklar ve aralarında iki maçı yapacaklar. Nitekim gazetelerde zaten bu süreci böyle teferruatlı olarak anlatıyorlar. Mesela şimdi işte Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Milli Lig fikstürü çekildi. Safa Yalçuk Başkanlığı'nda toplanan takım temsilcileri fikstürü tespit ettiler. Beyaz ve kırmızı grup müsabakaları 21 Şubat'tan itibaren başlayacak. İşte Mayıs sonunda bitirilmesi düşünüyor ama Haziran başına da esas olarak bu süreç tamamlanacaktır. Şimdi dolayısıyla baktığımızda aslında öteden beri devam eden bir uygulamanın aynen 1959'da da yapılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi burada 1959 yılı her şeyin başlangıcı olarak kabul edilmesiyle ilgili şu değerlendirmeli de yapmak gerekiyor. Çünkü şöyle deniyor, 1959 yılında işte amatör, daha önceden 1959'dan önce amatörlük vardı. Ha, dolayısıyla şimdi o yüzden profesyonellik olduğu için 1959 ve sonrası geçerli olmalıdır şeklinde bir bakış açısı var. Veya empoze edilen böyle bir düşünce var. Fakat profesyonellik 1959'da başlamadı ki 1951'den itibaren zaten profesyonellik başlamıştı. Ha, dolayısıyla demek ki 1959 öncesi şampiyonluklar meselesinde profesyonelliğin ileri sürülmesi hiçbir şekilde kriter bile olamaz.
3: Ki yani, hocam profesyonellikle ilgili çok güzel bir program yaptık.
2: Yani, evet, daha önceden
3: merak bunları, edenler onu bulup izleyebilirler.
2: Evet, buna değinmiştik zaten. Ve dolayısıyla 21 Şubat 1959 itibariyle şimdi lig maçları oynanmaya başlandı. Şimdi bir süre sonra bazı kulüpler şikayetçi olmaya başlıyorlar. Şikayet sebebi hasılat meselesi gene. Gene uzun yıllardır yani kulüplerin önemli problemlerinden biridir bu. Şöyle gene Cumhuriyet Gazetesi'nin konuyu ele alması ne şekilde olduğundan burada bir örnek vermek isterim. Şimdi idareciler diyorlar ki fazla sayıda maç yapıyoruz ve bu hasılatı düşürüyor. Ve milli bundan dolayı da milli lige giren kulüpler hasılatsızlıktan şikayet ediyorlar. Kulüp idarecileri Safa Yalçuk Federasyonu'nun milli lig programını iyi tatbik etmediğini söylüyorlar. İdareciler eski federasyon milli lige 8 takım arasında yapmak istemişti. Fakat yeni federasyon milli lige katılan takımlarının sayısını çoğaltmakla bizim programımızda bozdu ve hasılatımız düştü. Aslında yani kulüplerin bakış açısına baktığımız zaman aslında 8 takımı tercih edecekleri görülüyor. Çünkü hasılat paylaşımı şöyle bir şey. Şimdi büyük takımların maçlarına daha çok seyirci gidiyor. Ama takım sayısı çoğaldıkça o özellikle tabii ki en azından seyirci potansiyeli az olan takımların hasılatı düşük oluyor. Halbuki paylaşım böyle en azından mesela öteden beri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray paylaşımın önemli bir kısmının kendilerine ayrılması gerektiğini düşünüyorlar ama federasyon öyle yapmıyor. Daha eşit bir paylaşım ortaya koyuyor. Şimdi öyle olunca da özellikle hasılat geliri yüksek olan takımların payına daha az para düşüyor. Ve ne kadar çok takım olursa payları da azalmış oluyor kendilerine. Böyle bir şikayetle söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ve hatta bu tarz şikayetler devam edince Sefa Yalçuk da mesela 18 Nisan 1959'da Federasyon Başkanlığından istifa etti. Evet, çünkü yani kulüpler evet diyorlar evet böyle bir 1959 yılı itibariyle yani takım sayısı arttınız ama biz zarardayız. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani milli lig maçları sonuçlanmadan federasyon başkanı istifa etti. Yeni federasyon başkanı Faik Gökay oldu. Ve tabii ki maçların teferruatına girmiyoruz ama netice itibariyle Haziran ayı başı itibariyle ne oldu? İşte kırmızı ve beyaz grubun birincileri ortaya çıkmış oldu. Grubun birincisi beyaz grup birincisi Fenerbahçe oldu. Kırmızı grup birincisi de Galatasaray oldu. Ve bunlar aynen bir yıl önce olduğu gibi birer maç yapmak suretiyle işte o yılın Türkiye futbol birincisini ortaya çıkaracaklardır. Ki tabii ki teferruatına girmiyorum ama ilk maçı Galatasaray'ın 1-0 kazandığını, ikinci maçı da Fenerbahçe'nin 4-0 kazanarak 1959 yılında Türkiye şampiyonu olduğunu söylememiz mümkün. Hatta şunu da söylemek lazım. 1959'dan sonraki 8 sezonda da bir sezon hariç ligler hep 3 şehir takımlarından oluştu gene. Bütün bunlar ortaya koyduğumuzda aslında şunu net bir şekilde görebiliyoruz ki yani 1959 eski şeylerle, eski müsabakalarla, daha önceki yılların müsabakalarıyla veya statüleriyle mukayese ettiğimizde bu anlamda yeni bir şey getirmemiş. Eskinin devamı olarak karşımıza çıkıyor ve dolayısıyla bir milat falan değil. O yüzden Türk futboluna bakarken yani her şey 1959'da başladı şeklinde bir kriterimiz kesinlikle söz konusu bile olamaz. Bu futbolun gerçeklerine, futbol tarihimizin gerçeklerine aykırı bir iddiadır. Sadece iddiadır, yani gerçeğe yansıtmaz. Futbol tarihi de iddialar üzerinden tabii okunamaz, yani gerçekler üzerinden okunur. Aşağı yukarı bu belirtmek istediğim hususlar bunlar.
3: Hocam çok güzel bir final var. Galatasaray ilk maçı 1-0 kazanıyor. Daha sonra evet. Fenerbahçe 4-0. Çok hikayeler var. Aslında bununla ilgili özel bir program yapabiliriz diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle haklısınız. Yani o süreçte o şampiyonluk maçları ne şekilde gerçekleşti? Onun için dediğiniz gibi bir özel bir programı yapmakta yarar var.
3: Barış, senin eklemek istediklerin neler bu konuda?
4: Programın ana aktörü federasyon. Türkiye Futbol Federasyonu. Bu gökten inmediğine göre 1959 yılında bunun bir öncesi de var. Bu önceye dair bir cümle, bir de belge okumak istiyorum. 1930'lu yıllarda Ulus Gazetesi'nde bir cümle var. Bu Türk Spor Kurumu yılları, 1936-38 arası. Demişler ki Türk Spor Kurumu nizamnamesine göre federasyonlar genel merkezin teknik birer organıdırlar. Bu cümle şunun için önemli. Biz de 1959 öncesi şampiyonluklar tartışılırken bunlarda federasyonun herhangi bir vazifesi, vasfı yok gibi konuşuluyor. Halbuki bütün kupaların üzerinde işte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, işte Türkiye Futbol Federasyonu yazmasına rağmen bunlar görmezden geliniyor. Tabii hocamın dediği gibi bunlar iddia. Gerçek ise böyle değil. O gerçeğin böyle olmadığına dair bir belge var. Belgenin tarihi 26 Ağustos 1938. Belgenin altında imzası bulunan Dahiliye Vekili İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Celal Bayar'a, Başbakan'a hitaben yazılmış. Şimdi süreç şöyle. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1922'de kuruldu. 1936'da Türk Spor Kurumu oldu. 1938'de ise Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, hala vazifeye devam eden, göreve devam eden, Türk sporunu idare eden bakanlığın altında kurumumuz, devlet kurumumuz. Şimdi belgede şöyle deniyor. Beden Terbiyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesine rağmen henüz genel direktörlüğün teşekkül edememesi dolayısıyla Türk Spor Kurumu'nun spor faaliyetlerinin durmamasını teminen vazifeye devamı ve sarfiyat yapıp yapamayacağı hakkında hasıl olan tereddütü izale için maliye vekaletinden istizan edilmiş olduğunu mütekaddem 10 Ağustos 1938 tarih ve falanca sayılı tezkeremle arz etmiştim diyor Şükrü Kaya. Yani direktörlük beden terbiyesi kurulmuş, o kanun geçmiş ama hala daha kurumun tamamıyla teşekkül edemediği için Türk Spor Kurumu bir şekilde vazifeye devam etmek durumunda. Araları okumuyorum. En sonunda diyor ki Şükrü Bey, federasyonlarla mukarrer temasların idamesi tırnak içinde devletçe ve hükümetçe de kat'i zaruret halinde bulunmasına nazaran spor kurumu kemafi sabık, yani aynı eskiden olduğu gibi işine devam etmekte olup mevzu tahsisatından da sarfiyat yapacaktır. Maliye vekaletinin bu husustaki tezkeresi suretinde bağlı olarak sunuyorum. Heyeti vekillerinin yüksek kararına arzını zaruri görmekteyim. Takdir ve tasdiklerini arz eder, saygılarımı tekrarlarım. Şimdi İçişleri Bakanı geçti. Başbakan geçti. Heyeti vekili, yani Bakanlar Kurulu geçti. Bunun bağlı olduğu bir kararname var hali hazırda. Cumhurbaşkanı da tabii ki. O geçti. Şimdi adı geçen kurumları federasyonla ve beden terbiyesi, Türk Spor Kurumu gibi kurumlarla bir araya getirdiğinde bu organizasyona mahalle maçı demenin ne kadar laf-ı güzaf olduğu çok net anlaşılıyor. Bundan daha başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tabii ki şöyle mazurlar, bilmeyince bu iş böyle oluyor. Öğrenen aklı selim insanların Fenerbahçe'ye evet haklıymış diyecekleri açık. Öğrenmek istemeyenlere yapacak fazla bir şey yok.
3: Ağzına sağlık. Hocam sağ teşekkür ederiz size de.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Tarih ve Fenerbahçe'nin ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'miz dünü tek antrenmanla noktaladı.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Sarı lacivertliler günün tek antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri üzerinde duruldu. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, 3 grup halinde dar alanda çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe'miz hazırlıklarını saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
0: Brezilyalı futbolcumuz Fred günün röportajı programının konuğu oldu. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Fred, güçlü, sert ve kaliteli antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız dedi.
2: It's good time to be here. To this training, we need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need to keep training very well.
3: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
2: We have here a good training ground. It's close to Istanbul, and it's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
3: Gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
2: The coach is an amazing guy. He brought me to Fene. So I'm very thankful for the coach and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are the good this season.
3: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
2: Of course now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less one month we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
3: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
2: The first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give our blood, our life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
3: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak. Yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
2: I want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans. All together.
3: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
0: Yardımcı antrenörümüz Dirkay Topukayla su tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne anlama geldiğini bildiğini söyleyen Kayt, birlik ve beraberlik ruhuyla şampiyon olacağız dedi.
1: Yardımcı antrenörümüz Dirk Kuyt, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Fenerbahçe Serkan Hoca Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçemizde futbolcu olarak çok güzel zamanlar geçirdiğini ve takıma yardımcı antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dirk Kuyt, antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Taraftarlar çok uzun zamandır başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum diye konuştu. Fenerbahçemizde şampiyonluk yaşamanın hayatına anlam kattığını aktaran Kayt, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim. Çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var dedi. Farklı rollerde de olsa daima Fenerbahçe'ye geri dönme hayalinin olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık, Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında yarı final gördük, Süper Kupa ve Lig şampiyonluğunu kazandık. O 3 yıldan sonra benim için zamanın geldiğini hissettim. Oyuncu olarak durma vaktinin geldiğini hissettim ama kulübü sevmeyi asla bırakmadım. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissettim. Kulübün her zaman bir parçası gibi hissettim. İyi ilişkilerimi korudum. Uzun süredir kulüp için çalışmıyor olmama rağmen o an oyuncu olarak ne hislere sahipsem şimdi antrenör olarak aynı hislere sahibim. Hiçbir şey değişmemiş gibi ifadelerini kullandı. Futbolculuk ve antrenörlüğün birbirinden çok farklı olduğunu anlatan Dirk Kuyt, futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım. Ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit ayırdım derken her zaman öğrenmeye çalışan biri olduğunu vurgulayarak çalışmanın önemine değindi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birlikte çalışmayı seven bir yapısı olduğunu, İsmail Hoca için sadece benim fikrim değil herkesin fikri önemli sözleriyle anlatan Kayt, Süper Lig'in kolay olmadığını ifade etti. Fenerbahçe'de görev aldığı için dünya futbolundan önemli birçok isimden tebrik telefonu aldığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, bu takımın başarılı olabileceğine %100 ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Oyuncuları geliştirmek ve onları doğru yöne yönlendirmek için çok çalışıyoruz dedi. Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını ve bu noktada doğru kararları vereceklerini kaydeden genç çalıştırıcı, şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayacağız. Çok uzun zaman geçti. Kulüpteki mantalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek. Bu anlamda Başkan Aziz Yıldırım ve İsmail Hoca'nın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum şeklinde görüş belirtti. Dirkkayt sözlerini Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok fazla bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım diyerek tamamladı.
0: Kalecimiz İrfan Caner Bayat'ın doğum günü kutlandı.
1: 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Izerten Sports Topuk Yaylası tesislerimize sürdüren futbol alt takımımızda İrfan Can Eğribayat'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, akşam antrenmanının ardından yenen takım yemeği sonrasında kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız futbolcumuzu tebrik ederken İrfan Can Eğribayat da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.
4: Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Çok karakterli bir takımız. İnşallah bu sene uzun zamandır beklediğimiz şampiyona ulaşabiliriz. Herkese iyi bir sezon diliyorum.
0: Kulübümüzden yapılan bilgilendirmede UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde kulübümüze 7 milyon euro finansal disiplin cezası uygulandığı açıklandı. Açıklamada bu karara itiraz edileceği ve UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.
1: Kamuoyunun bilgisine. UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda futbol takımı maliyetlerinin futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70 ile sınırlı olması gerekirken kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle henüz 22 gün önce göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup, kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
0: Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsavev yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçti.
1: Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Geride bıraktığımız sezon tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayan ekibimizin sağlık kontrolleri Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
5: Yeni sezonu açıyoruz burada. Önce testlerimizi yapacağız. Sağlık kontrollerimizi yapacaktan sonra bu sene yeni sorumluluklarımız da var. Önce ligi düşünüyorduk, şimdi Şampiyonlar Ligi de var.
6: Vai ser uma temporada muito competitiva.
5: Çok fazla mücadele etmemiz gereken ve çok da yorucu bir sezon olacak bizim için ama en iyi şekilde hazırlanıp bu mücadelelerde takım olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
6: Todos os jogos e nas duas competições muito bem.
7: Bu sezon sağlık kontrolüyle başladık. Önümüzde bir topuk yarası kampı var. Çok heyecanlıyız bunun için. Geçen seneden elde ettiğimiz şampiyonluğun ardından farklı sorumluluklarımız var bu sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde daha farklı bir giriş yapmak istiyoruz. Çok hazırız, çok motiveyiz. Bir ay sonra toplandık. Çok özlemişiz birbirimizi. Şimdi sağlık kontrolünden sonra topuk yarasını bekleyeceğiz. Bakalım ondan sonra da 5 Ağustos'taki maçı bekleyeceğiz. Ondan sonra sırasına devam edeceğiz.
8: Sezon öncesi sağlık kontrollerimiz için bugün Medikan Hastanesi'ndeyiz. Daha sonrasında topuk yarasında hazırlık kampımız başlayacak. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi için eleme maçlarımız var. İnşallah onları kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Sonrasında yine her zaman gibi en iyi yerlerde olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz.
0: Kulübümüz Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Ende, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paolo Salas, Meryem Diakite, Karina Alkovic ve Olga Massombo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda finale yükseldi.
9: Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda serbest düet kategorisinde suya giren milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç 247.5987 puanla 5. sırayı aldı ve adlarını finale yazdırdı. Serbest düet final yarışları cumartesi günü yapılacak. Ece Üngör bir kategoride daha finale yükseldi. Sporcumuz serbest solo kategorisinde topladığı 242.613 puanla 4. olarak adını bu dalda da finale yazdırdı. Serbest solo kategorisinde final müsabakası Perşembe günü yapılacak.
0: Bugün eski yelkencilerimizden Yılmaz Yamaç'ın vefatının 1. yılı, rahmetle anıyoruz.
10: Kulübümüzün eski yelken sporcularından ve eski balotaj kurulu üyelerinden ve yelken şubesi sorumlularından Nazım Yılmaz Yamaç'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadık.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanlı 3 maçla devam etti. Norveç, Fransa ve Meksika rakiplerini mağlup ederek son 16 biletini aldı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçını fil dişi sahiline karşı oynayan Norveç, nefes kesen mücadelede 2-1 galip gelerek son 16 biletini aldı ve Brezilya ile eşleşti. Vikingler 39. dakikada Antonio Nusa ile 1-0'lık üstünlük kurarken, skoru belirleyen golü ise dünyaca ünlü santrafor Erling Haaland attı. Norveç'in yıldız futbolcusu fil dişi sahili ağlarını da sarsarak turnuvada 5. kez gol sevinci yaşamış oldu. Haaland, I grubundaki Irak ve Senegal karşılaşmalarında rakip fileleri ikişer kez havalandırmıştı. Golcü oyuncu fil dişi sahilini de boş geçmeyerek Norveç formasıyla üst üste 13 müsabakada tabelaya dokundu. Organizasyonun favorilerinden Fransa ise İsveç'i 3-0'ı mağlup ederek son 16'ya kaldı. Kylian Mbappe 45 ve 74. dakikalarda attığı gollerle zaferin mimarı olurken Bradley Barcola da 53. dakikada sahne aldı. Olis ise yaptığı 2 asistle öne çıktı. Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Fransa'da Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta 3 ve üzeri gol atan ilk takım olarak bir rekora imza attı. Didier Deschamps'ın öğrencileri Almanya'yı seri penaltı atışlarıyla eleyen Paraguay'a son 16 turunda rakip olacak. Meksika'nın Ekvador'u 2-0 yenmesi de Kanada'dan sonra organizasyondaki bir ev sahibinin daha son 16 turuna yükselmesi demekti. Meksika'ya tur getiren golleri 22. dakikada Julian Quiñones ve 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Quiñones, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar vermiş olduğu 3 gol 1 asistlik katkıyla Luis Hernandez'in 1998 Dünya Kupası'nda Meksika adına sergilediği performansı ortak oldu. Rakibini ilk yarıda bulduğu goller sonucu turnuvanın dışına iten Meksika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın devre arasına iki veya daha fazla farklı üstünlükle girmeyi de başardı.
0: Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hoşça kalın.
11: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
12: İşte hesaplarımız.
11: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Hoş geldiniz. Oyuncumuz Matteo Guendouzi bizlerle beraber. Öncelikle kamp değerlendirmesi alacağız. Ardından sorularla devam edeceğiz.
2: You can start speaking about the training camp. How is it going so far? Then they will ask the questions.
3: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice. We have a really nice room. The restaurant is good. The atmosphere, everything is perfect for us. You know, we have everything to work. So even the pitch is good for the preseason. So no, everything about the football is very clear. It's very beautiful. So we just enjoy the time together.
4: Öncelikle dürüst olmam gerekirse kampla ilgili kampın benim pek çok açıdan sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel, restoran çok güzel, aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
5: Onur Çubukçu, Bein Sports. Öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
3: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
6: Elif Sultan Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: So two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it? And can you tell us who are your favorite teammates? Who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
3: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit. And then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach. So I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
4: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
7: Erdem Aktaş'ın spor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünelim.
8: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
3: No, start. I will answer this one.
8: Okay.
3: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me, it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain, so yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So, it's a big help for the team.
4: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak.
8: And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
3: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make it happen, and then we will see.
8: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
9: Sinan Çavuş, İlyas Operajansı. Yıldızlı takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarının taraftarı geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir Yıldız'ı izleyeceğiz? Kendisi taraftarlara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
8: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Genduzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
3: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know. When I train, when I play, I always wants to win. Always wants to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and give everything and die on the pitch for them.
8: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var, yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
10: Doruk Gözüner, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ettim. Teşekkürler.
8: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
3: So thank you. And of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago, so I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week, but I think the friendly game will help the team, you know. After, we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack really very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play. So it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş oldu. Olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
11: Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası. Fransa. Pas. Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel Pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
8: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
3: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because, as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit,
8: less favorable.
3: Yes, yes. And so, you know, the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey, but you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
4: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takımı ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
9: Cihaz Yunan Dolayısı Fenerbahçe taraflarının şampiyonluğu kadar özlemlediği diğer konuda Şampiyonlar Ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
2: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahce was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
3: No, even if we don't sign some players, I think we have a very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, it will be difficult to qualify for Champions League, because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
4: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
7: Erdem Akbaşan Spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
2: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him, and how was the time with him here?
3: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
4: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Thank you.
1: İyi günler abi.
3: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.
0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
12: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Kamp programı tüm hızıyla devam ediyor ve takımımız Topuk Yaylası kampının 8. gününde günün tek antrenmanı için sahadaki yerini almış durumda. Fenerbahçe'miz geçtiğimiz hafta çarşamba günü tesislerimize gelmişti ve yeni sezon hazırlıkları başlamıştı. Ve bugün kampın 8. günündeyiz. Takımımız kamp programındaki son akşam antrenmanını teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde gerçekleştiriyor ki çalışmanın ilk 25 dakikalık bölümünün salonda geride kaldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'miz Topuk Yaylası tesislerimizdeki kamp programında bir yandan güç depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Yine taraftarlarımız bu antrenmanda da futbol takımımızı yalnız bırakmıyorlar ve koşu çalışmalarıyla birlikte de şu an sağ etabına geçilmiş durumda. Taraftarlarımız kamp süresi boyunca ilk antrenmandan bugüne kadar futbol takımımızı antrenmanlarında hiç yalnız bırakmadılar ve oyuncularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek için antrenman saatlerinden çok çok önce tesislerimizin çevresinde yerlerini aldılar ki geride bıraktığımız pazar günü bildiğiniz gibi futbol takımımızın taraftarımızla buluştuğu gündü. Binlerce taraftarımız o gün antrenmanımızı takip etmek için erken saatlerden, hatta cumartesi gününden dahi tesislerimizin çevresine gelen ve kamp yapan taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz. Oyuncularımız antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştiriyor. Antrenörlerimiz ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde antrenmanın ilerleyen bölümünde yine taktiksel provalar üzerinde durulacak. Bugün Marco Asensio ve Milan Škriniar antrenmanın tamamında futbol takımımızla birlikte çalışacaklar. Anderson Talisca ise kontrol amaçlı MR'ı çekilmişti. Talisca'nın ciddi bir bulgu saptanmadı MR çekiminde ve Anderson Talisca'nın da şu an salonda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Takımımızın kampı sabah antrenmanıyla birlikte sona erecek ve Fenerbahçe'miz ilk kamp çalışmasını tamamlamış olacak. Cuma ve cumartesi günü izin yapacak olan futbol takımımız pazar günü önce Canbartu tesislerimizde antrenman yapacak, ardından da ikinci kamp ve hazırlık maçları programı için Fenerbahçe'miz Avusturya'ya gidecek. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal taraftarlarımızı selamlıyor. Her antrenmanda futbol takımımızı yalnız bırakmadı taraftarlarımız ve hem teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal hem de oyuncularımıza sevgi gösterilerinde bulundular. Yapmış oldukları tezahüratlarla birlikte ikinci kamp programından bahsediyorduk. 5 Temmuz pazar günü futbol takımımız 10 günlük kamp programı için Avusturya'ya gidecek ve Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. 8 Temmuz çarşamba günü Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le karşılaşacak Fenerbahçe'miz. Kampın ikinci hazırlık maçı 11 Temmuz cumartesi günü Polonya Ligi ekiplerinden Pogon'a karşı olacak ve futbol takımımız kampın son gününde 14 Temmuz salı günü geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde tam 61 yıl sonra şampiyon olan LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe'miz ve yine İstanbul'da futbol takımımız Cambartu tesislerimizde hazırlıklarına devam edecek. İlk resmi maçına ise futbol takımımız 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında stadımızda taraftarlarımızın önünde Konik Zabje karşısında çıkacak. Isınma hareketleri devam ediyor. Ekranlarını yeni açan Fenerbahçe YouTube'dan ve Fenerbahçe YouTube'dan yine bizleri izleyen ve radyolarından, Radyo Fenerbahçe'den bizleri dinleyen taraftarlarımıza bir kez daha bilgiyi aktaralım. Marco Asensio ve Milan Škriniar antrenmanın tamamında takımımızla birlikte çalışacaklar. Anderson Talisca'nın MR'ı çekilmişti. Kontrol amaçlı ve kontrol amaçlı çekilen bu MR'ın neticesinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Oyuncumuz bugün salonda güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor. Bugünkü akşam antrenmanının yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor ki antrenmanın ilk bölümünde daha önce de söylediğim gibi ilk 25 dakikalık bölümde oyuncularımız salonda çalışmışlardı. Şimdi de saha içerisinde önce koşu çalışması gerçekleştirdiler ve ısınma hareketlerine devam ediyor. Sarı lacivertli oyuncularımız. Takımımızın geçen hafta başlayan antrenmanlarında oyuncularımız güç ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da yeni sezonun taktiksel provaları üzerinde çalışıyor Fenerbahçe'miz. Topuk yaylası tesislerimizde ki bildiğiniz gibi herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası. UEFA standartlarında 3 saha bulunuyor burada ve Fenerbahçe'miz kamp süresince bu sahaların tamamından faydalandı. Futbol takımımızın kampı sona erdikten sonra yine yeni sezonda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde elemelerle birlikte macerasına başlayacak olan kadın futbol takımımız buraya kamp yapmaya gelecek ve yaz boyunca Eylül ayının ortalarına kadar yine birçok hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok takımın burada kamp yapacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım ki aynı anda 3 takım burada kamp programı gerçekleştirebiliyor. Oyuncularımız ısınma bölümüne devam ediyor. Bu etap tamamlandıktan sonra şimdi toplu çalışmalar başlayacak ve bu çalışmanın ardından da oyuncularımız antrenmanın taktiksel bölümüne geçecekler. Ve taktiksel provalar üzerinde durulacak. Saha içerisinde oyuncularımızın çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Günün tek antrenmanında ve futbolcularımız şimdi yine eğlenceli bir oyunla birlikte ısınma bölümüne devam ediyor. Bakalım burada kazanan grup hangi takım olacak? Antrenörlerimiz şu an bu çalışmada nelerin yapılacağını oyuncularımıza anlatıyorlar ve Birazdan da çalışma başlayacak. Ve bu çalışmayla, bu çalışma tamamlandıktan sonra da yine pas çalışmalarıyla birlikte antrenman devam edecek. Kampın geride kalan günlerinde Fenerbahçe'miz birçok günü çifter antrenman yaparak geçirdi. Geride bıraktığımız cumartesi günü teknik ekibimiz tarafından testlere tabi tutulmuştu oyuncularımız. Şimdi de yine oyuncularımız sağ içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Top kaleye doğru taşındıktan sonra üst direğe çarptırması gerekiyor. Kafa vuruşuyla oyuncularımızın topu ve sonrasında da sıranın en arkasına geçtikten sonra topu en öne göndererek diğer takım arkadaşına kazandırması ve bu şekilde de sıranın en sıradaki ilk isim tekrardan sıranın başına geldiğinde o takım bu çalışmayı kazanmış olacak. Oyuncularımız oldukça neşeli bir antrenmana imza atıyorlar şu an. Ve 3 gruba ayrılmış takımların tek amacı bir anda en erken şekilde parkuru bitirmek. Kalecilerimiz de diğer yarı sahada antrenmanlarına devam ediyorlar. Topun en arkadan en öne atılması, ardından da engeller geçildikten sonra kafayla topun üst direğe çarptırılması gerekiyor. Bu çalışmada ve takımlar mücadelesine tüm hızıyla devam ediyorlar. Bu çalışma sırasında oyuncularımız antrenmanın ısınma bölümünde gruplar halinde mücadelesine devam ediyor. Ve şu an bu antrenmanın ısınma bölümünde de bu bölüm tamamlanmış durumda. Şimdi taktiksel provalara geçilecek. Bundan dolayı bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Bir kez daha şimdi takımlar bu çalışmada boy gösteriyorlar. Çok kolay gözükse de zaman zaman oyuncularımızın zorlandığı da bir çalışma olabiliyor. Topu üst direğe çarptırdıktan sonra sıranın en arkasına geçip diğer takım arkadaşlarının bacaklarının arasından en öndeki oyuncuya topun ulaşması gerekiyor ve hızlı bir şekilde bu etabı tamamlamaya çalışıyor oyuncularımız. Antrenörlerimiz de yakından takip ediyor oyuncularımızın çalışmanın bu bölümündeki performanslarını. Oldukça keyifli bir çalışma oyuncularımız tarafından ki bir kez daha belirtmek gerekirse Marco Asensio ve Milan Škriniar çalışmanın tamamında bugün takımla beraber mücadele edecekler. Yardımcı antrenörlerimiz de tabii gruplarda yer aldığı için en son olarak da onlar performanslarını sergiliyor. Keyifli çalışmanın artık sonuna geliyoruz ve bu bölüm de tamamlandı. Oyuncularımız antrenmanın bu bölümünü de tamamladılar ve şimdi taktiksel çalışmalara geçiliyor ve bizlere ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Bir başka yayında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyon ana haber bültenimizle birlikteyiz. Bizleri ekran başından izleyen, Radyo Fenerbahçe'den dinleyen herkese, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte iyi akşamlar diliyorum. Brezilyalı futbolcumuz Fred, günün röportajı programımızın konuğu oldu. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Fred, güçlü, sert ve kaliteli antrenman yaptıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız dedi.
2: It's good time to be here. To this training, we need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us, and we need keep training very well.
3: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
2: We have here a good training ground. It's close to Istanbul and it's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace like because in the mountains, so It's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
3: Gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımızla beraber, takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
2: The coach is an amazing guy. He brought me to Fene. So I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
3: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
2: Of course now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In last 1 month we have game, an important game for us in Champions League, so we need to do everything now. So generally we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
3: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
2: The first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
3: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak. Yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
2: I want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans. All together.
3: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Brezilyalı yıldız futbolcumuz Fred'in açıklamalarını sizlerle paylaştık. Şimdi bir diğer yıldız isme. Yardımcı antrenörümüz Dirk Kuyt'a geçelim. Kuyt topuk yerleştirme tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne anlama geldiğini bildiğini söyleyen Kuyt, birlik ve beraberlik ruhuyla şampiyon olacağız dedi.
4: Yardımcı antrenörümüz Dirk Kuyt, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Fenerbahçe Serkan Hoca Resort and Sports topuk yerleştirme tesislerimizde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'mizde futbolcu olarak çok güzel zamanlar geçirdiğini ve takıma yardımcı antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dirk Kuyt, antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Taraftarlar çok uzun zamandır başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum diye konuştu. Fenerbahçe'mizde şampiyonluk yaşamanın hayatına anlam kattığını aktaran Kuyt, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim. Çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var dedi. Farklı rollerde de olsa daima Fenerbahçe'ye geri dönme hayalinin olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık, Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarında yarı final gördük, Süper Kupa ve Lig şampiyonluğunu kazandık. O 3 yıldan sonra benim için zamanın geldiğini hissettim. Oyuncu olarak durma vaktinin geldiğini hissettim ama kulübü sevmeyi asla bırakmadım. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissetmedim. Kulübün her zaman bir parçası gibi hissettim. İyi ilişkilerimi korudum. Uzun süredir kulüp için çalışmıyor olmama rağmen o an oyuncu olarak ne hislere sahipsem şimdi antrenör olarak aynı hislere sahibim. Hiçbir şey değişmemiş gibi ifadelerini kullandı. Futbolculuk ve antrenörlüğün birbirinden çok farklı olduğunu anlatan Dirk Kuyt, futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım. Ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit ayırdım derken her zaman öğrenmeye çalışan biri olduğunu vurgulayarak çalışmanın önemine değindi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birlikte çalışmayı seven bir yapısı olduğunu, İsmail Hoca için sadece benim fikrim değil herkesin fikri önemli sözleriyle anlatan Kuyt, Süper Lig'in kolay olmadığını ifade etti. Fenerbahçe'de görev aldığı için dünya futbolundan önemli birçok isimden tebrik telefonu aldığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, bu takımın başarılı olabileceğine %100 ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Oyuncuları geliştirmek ve onları doğru yöne yönlendirmek için çok çalışıyoruz dedi. Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını ve bu noktada doğru kararları vereceklerini kaydeden genç çalıştırıcı, şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayı çok uzun zaman geçti. Kulüpteki mantalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek, bu anlamda Başkan Aziz Yıldırım ve İsmail Hoca'nın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum şeklinde görüş belirtti. Dirk Kuyt sözlerini Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok fazlalar bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım diyerek tamamladı.
1: Basketbolla devam edelim. Fenerbahçe bek oyuncularından Bonzi Kalsın ve Metecan Birsen'le yollar ayrıldı. Çubuklu formamızla Euroleague ve Türkiye'de birçok şampiyonluk yaşayan Kalsın ve Metecan'a tüm emekleri için teşekkür ediyor. Kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yeniden futbol diyelim. Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsevev yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçti.
4: Fenerbahçe Arsevev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Geride bıraktığımız sezon tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayan ekibimizin sağlık kontrolleri Medikana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
5: Yeni sezonu açıyoruz burada. Önce testlerimizi yapacağız. Sağlık kontrollerimizi yaptıktan sonra bu sene yeni sorumluluklarımız da var. Önce ligi düşünüyorduk, şimdi Şampiyonlar Ligi de var. Çok fazla mücadele etmemiz gereken ve çok da yorucu bir sezon olacak bizim için ama en iyi şekilde hazırlanıp bu mücadelelerde takım olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
6: Bu sezon sağlık kontrolüyle başladık. Önümüzde bir topuk yarası kampı var. Çok heyecanlıyız bunun için. Geçen seneden elde ettiğimiz şampiyonun ardından farklı sorumluluklarımız var bu sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde daha farklı bir giriş yapmak istiyoruz. Çok hazırız, çok motiveyiz. Bir ay sonra toplandık. Çok özlemişiz birbirimizi. Şimdi sağlık kontrolünden sonra topuk yarasını bekleyeceğiz. Bakalım ondan sonra da 5 Ağustos'taki maçı bekleyeceğiz. Ondan sonra sırasına devam edeceğiz.
7: Sezon öncesi sağlık kontrollerimiz için bugün Medikana Hastanesi'ndeyiz. Daha sonrasında topuk yarasına hazırlık kampımız başlayacak. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi için eleme maçlarımız var. İnşallah onları kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Sonrasında yine her zamanki gibi en iyi yerlerde olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz.
1: Kulübümüz Fenerbahçe Arsevev kadın futbol takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Ende, Elena Santos, Göknur Güler Yüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karina Alkovic ve Olga Masambo'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda finale yükseldi.
8: Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda serbest düet kategorisinde suya giren milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç 247.5987 puanla 5. sırayı aldı ve adlarını finale yazdırdı. Serbest düet final yarışları cumartesi günü yapılacak. Ece Üngör bir kategoride daha finale yükseldi. Sporcumuz serbest solo kategorisinde topladığı 242.613 puanla dördüncü olarak adını bu dalda da finale yazdırdı. Serbest solo kategorisinde final müsabakası Perşembe günü yapılacak.
1: Bugün eski yelkencilerimizden Yılmaz Çamat'ın vefatının birinci yılı rahmetle anıyoruz.
9: Kulübümüzün eski yelken sporcularından ve eski balotaj kurulu üyelerinden ve yelken şubesi sorumlularından Nazım Yılmaz Yamaç'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadık.
1: Yılmaz Yamaç'a Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

hesaplarımız: Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Stüdyolarımızda bir şampiyon takımımızı da ağırlıyoruz. Bugün sizlerle Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımızı ağırlayacağız. Biliyorsunuz son karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup ederek, orada deplasmanda mağlup ederek kupayı alıp buraya getirdik. Bu sezonu iki kupayla tamamladı. Hem Avrupa Kupası hem de gördüğünüz üzere Lig Kupası'nı aldı. Hemen hiç vakit kaybetmeden koçumuza ve tabii ki oyuncularımıza dönmek istiyorum. Önce koçumuz Can Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam, zor bir sezondu ve zor da bir final serisiydi. Gerçekten çok çekişmeliydi. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Yani bize güzel basketbol izlettirdiniz her iki takım olarak. Ama tabii ki kupa bizim müzemize geldi. Genel bir yorum alayım. Sizin için sezon nasıldı? Şampiyonluğu değerlendirelim. Hemen sizi dinleyelim hocam.
2: Tabii ki buraya gelmek için de bir sene ara verdik biliyorsunuz. Geçen sene şampiyon olmamıştık.
1: Olsun. Nazarlık olsun.
2: Bir sene aradan sonra tekrar buradayız çok şükür. Tabii ki biz ilk kampımızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bize her sene Kıbrıs Fenerbahçe Derneği bize sponsor olup orada bize kamp yaptırıyorlar sağ olsunlar. Ve bize de uğurlu geliyor gerçekten. İlk kampımızı orada başladık. Aslında sezona güzel başladık biz. Yani iyi bir kadroyla başladık. Geniş bir kadromuz vardı. Tabii sezon çok uzun olduğu için tabii mağlubiyetler de oluyor. Mesela ilk Galatasaray maçında bir şey olmuştu, yenilgimiz vardı. Beşiktaş'a yenilmiştik ilk yarıda. Tabii bu biraz bizi şey yaptı açıkçası, motivasyonumuzu düşürdü. Ama tabii biz gerçekten çok karakterli bir takımız. Yani bütün oyuncularım olsun, teknik ekibimiz olsun, herkes birbirine çok destek veriyorlar. Biz de o süreçte çocuklarımızla beraber o süreci çok güzel atlattık. Tabii orada şey de vardı, Avrupa Kupası maçları vardı. Onu da sonradan anlatırız tabii ki.
1: Ona da değineceğiz. Nisan ayına döneceğiz
2: vardı,
1: hocam.
2: Vardı derken aslında bu sezon boyunca gerçekten çok şeyler atlattık. Yani,
1: çok.
2: Şimdi 12 kişilik bir kadronuz var. Herkes yıldız oyuncu, herkes oynamak istiyor. Herkese süre vermek zorunda kalıyorsun. Tabii herkes süre almak istiyor. Şimdi 12 tane sporcu olunca da zaten süremiz 40 dakika. Yani 12 sporcuya bölüştüğünüz zaman çok fazla bir süre maalesef verilmiyor şeyde, basketbolda. Biraz onların gerçekten sıkıntısını yaşadık yani. Çünkü herkes oynamak istiyor.
1: Ama böyle sıkıntılarımız olsun hocam.
2: Yani,
1: hep böyle
2: ama
1: sıkıntılarımız
2: işte bu çok,
1: olsun.
2: Aslında bu çok büyük bir sıkıntı. Yani,
1: sizin açınızdan çok zor.
2: Tabii çok zor.
1: Seçmek
2: yani
1: için
2: şimdi,
1: çok zor.
2: Her maça göre tabii ki farklı bir eş çıkartıyoruz. Ona göre oyun düzenini kuruyorsun. Sağ olsun benim, yani çocuklar gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Sezonun ilk yarısını biz iki tane mağlubiyetle kapattık. Yani iki derbide kaybetmiştik.
1: Hiç sorun değil. Sonu güzel.
2: Yani ama ben takıma güveniyorum. Tabii yeni bir takım, yeni bir oluşum içerisindeydik. Yeni katılan arkadaşlarımız vardı. Sistemimiz tam oturmamıştı. Ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Bildiğiniz gibi son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar Galatasaray'la oynadık biz bir hafta sonra. Orada da kendi evimize de Galatasaray'a da yendik. Arkasından 5 yaşta tekrar oynadık, 5 yaşta yendik. Aslında şeyden sonra bizim mağlubiyetimiz yok ikinci yarıdan sonra. Tabii bu da bizi gerçekten böyle tam böyle şeye itti. Yani tam randımanlı bir şekilde
1: özgüven yükleniyor.
2: O sürece girdik yani. Şöyle. Takım böyle tam rayına da girdi. Herkes o kadar çok istekli ki yani şampiyon olmak için. Tabii şey, hatta son başımız 5 yaşlıydı bizim. Bizim onları 3 sayı yememiz gerekiyordu. Hatta biz bir ara bir 10 sayı fark vardı, şeye düştü, 82-80'e düştü ve son top da bizdeydi. İşte faul yaptılar kaptana, orada kaptan iki atış kullandı, işte fark 4 sayı oldu derken.
1: Bir ara zaten son maçta da acaba uzuyor mu, bizim sahaya mı dönüyor falan derken,
2: evet, yani
1: oyuncularımız
2: tabii ki,
1: uzatmadı maçı.
2: Yani orada şeyi alınca biz, maçı alınca tabii otomatikman her şey değişti yani ligde. Çünkü biz birinci olduk. Hesaplar bir anda çünkü değişti. Normalde Beşiktaş 1 diye kendine bakıyordu. İşte Galatasaray 2 olacaktı. Biz 3 diye başlayınca şey değişecekti tabii. Playoff'lardaki yarı finallerde eşleşmeler de çok değişecekti. Tabii biz büyük ihtimalle Galatasaray'la oynayacaktık ilk şeyi, yarı finalleri. Ondan sonra Beşiktaş'la oynayacaktık. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Eğer şampiyon olmak istiyorsan artık herkesi yemek zorundasın. Aynen. Biz de o parayla çıktı zaten. Biz 8 seneden beri de hiçbir zaman final kaybetmedik. Bir geçen sene finalde kaybetmiştik. Onda da artık nazar boncuğu diyelim. Yani bir şekilde oldu. Tabii ondan sonra şeye başladık işte bildiğiniz gibi playoff maçlarımıza başladık. İlk şeyde çeyrek finalde İzmir'le başladık. Ondan sonra Karagücü'yle oynadık. Ondan sonra da şeyle başladık işte. Finalde de Beşiktaş'ta başladık. Gerçekten bu sene şey de değişti bizim. Format da değişti. Eskiden biz 3 maç üzerinden 2 maç alan şampiyon oluyordu.
1: Evet.
2: Şimdi 5 maç üzerinden 3 maç alan şampiyon oluyor. Yani bir de tabii saçmalık, şöyle bir saçmalık var. Ben tabii bir bitirdiğim için normalde benim iki tane maçımı şeyde oynamam lazım.
1: Evet, o kendi biraz bu sene lazım. Biraz saçma oldu hocam. Normalde yani, evet. Ev sahibi iki maçı da orada oynuyor. Bir orada bir orada, evet. Biraz bizim de dengemiz çalıştı ki ikinci maçta zaten biraz oranın da atmosferiyle bir o da nazarlık olsun, evet. Ama yine de dediğiniz gibi o da bence biraz gereksiz oldu.
2: Evet, yani tabii gereksiz ama artık yapacak bir şey yok tabii. Artık onu mecbur olmak zorundasın. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk maçımızı aldık kendi sahamızda. İkinci maçta gerçekten o kadar çok kötü oynadık ki yani belki de sezonun en kötü maçıydı yani bizim için. Yani hem savunma anlamında hem hücum anlamında.
1: Ama çok yorucuydu yani sezon çok... Yani hocam gerçekten hepinizin emeğinize sağlık ama gerçekten çok yoğun ve yorucu bir sezonu geride, evet. Bıraktık. Çok normal bu tarz.
2: Tabii şimdi yani bir
1: Türkiye izlememiz.
2: Bir de yani şimdi savunma yapamayınca tabii biraz da şey oldu, maçta biraz fark oldu. Onun verdiği bile şey de oldu biraz, motivasyon olarak düştük biraz ama biz hemen toparladık kendimizi. Hemen işte akşama toplantımızı yaptık. İşte ertesi gün şey yaptık, analizlerimizi yaptık. Çok iyi hazırlandık gerçekten maça, yani üçüncü maça. Biliyorsunuz ondan sonra kendi sahamızda maçımızı kazandık ve deplasmana gittik. Ve bizim en büyük isteğimiz de maç, kupayı orada kaldırmaktı. Gerçekten çok istedik yani orada kaldırmayı. Çünkü artık o kadar çok uzadı ki normalde artık bugün maç vardı biliyorsunuz.
1: Dün çok maç daha vardı. Keyifli olurdu tabii ki. Hani kendi
2: sahamızda keyifli olurdu ama
1: taraftarımızın önünde
2: o stresi bir sonra yani
1: bir daha
2: tabii ki.
1: Maç uzatmak, evet.
2: Yani çok şükür ki yani çocuklarım gerçekten müthiş oynadılar. Yani son iki maçta diyeyim yani şeyde. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Oynayanlar, oynamayanlar. Herkes karakterini koydu. Bir de tabii onların sahasında oynamak zor tabii. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar. Evet. Potaya çok alışıklar. Şey var, taraftar baskısı var. Dediğim gibi biz 8 sene bir final oynamaya alışık olduğumuz için bu çocukların hepsi alışık yani sonuçta.
1: Bir de Avrupa'da tabii, görüyorsunuz. Avrupa'daki
2: eller titremeyince tabii ki son saniyelerde o toplar girdiği zaman da şampiyon oluyorsun. Tabii çok mutluyuz gerçekten.
1: Hepimiz çok mutluyuz.
2: Yani çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarısı değildir yani. Aynen. Hep şampiyon olman gerekiyor. Çok şükür bu sene de şampiyon olduk. Hatta çifte kupayla geldik bu sene de size tekrar. Hı hı. İnşallah önümüzdeki sene de hedefimiz çifte kupayla gitmek.
1: İnşallah.
2: İnşallah biraz tatil yapacak çocuklar ama biz yapmayacağız. Biz tabii milli takıma devam edeceğiz.
1: Hak ettiniz.
2: Biz Eylül'e kadar milli takıma devam.
1: Oha.
2: Ondan sonra da tekrar tabii lige döneceğiz bakalım.
1: Hayırlısı Allah yardımcınız olsun hocam. Evet, o gün B'ye gelmek istiyorum. Sağ içinde ne kadar bir mesai varsa siz de sağ dışında bir o kadar mesai harcıyorsunuz aslında. Ben bir ara gerçekten sizi ve ailenizin final maçındaki heyecanınızı izledim. Yani bayağı maçı bıraktım. İnanılmaz böyle bir sevinçle ve nasıl tam böyle maçın ruhunu yaşayarak izlediniz. Sizi de dinlemek istiyorum önce şampiyonluğu. Sonra aslında bu şampiyonluk yayınına ve de o sevince gölge düşürmeyeceğim ama tabii ki orada yaşadıklarımıza da değinmeden edemeyeceğim. Önce şampiyonluk yorumunuzu alayım. Sonra oradakileri biraz izleyicilerimiz için bahsedelim.
3: Tabii ki. Açıkçası bu sene çok yorucu geçti. Çok. Dediğiniz gibi sadece sahada değil, saha dışında takımın oluşumu aşamasında, öncesinde lojistik anlamda çok yorucu bir dönem geçirdik. Özellikle benim için de çok yorucuydu. 26 maç ligde oynadık. Çeyrekte 2, yarıda 2, 4'te finalde 30-34 maç oynadık. Yaklaşık bir 10-12 maç da Avrupa'da oynadık. Yani 40'ın üzerinde 45'e yakın bir maç oynadık.
1: Çok ciddi bir tercih.
3: Çok ciddi bir, yani özellikle engelli sporu için bence çok ciddi bir maç trafiği. Ve bu şöyle bakın, hani çok da uzak deplasmanlarımız var. Urfa'ya gidiyorsunuz, İskenderun'a gidiyorsunuz. Ciddi uzak deplasmanlar var. Ama demek ki sonunu
1: profesyonel olunca aynen, bir şekilde sonu geliyor.
3: Sonunu getirdik aynen. Çok şükür. Çok yani şükür. Verdiğimiz emekler, hepimizin, bütün herkesin verdiği emekler, sonunda bu emeklerin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi biz ailece yaşıyoruz.
1: Evet.
3: Oğlumla, karımla biz çok yoğun yaşıyoruz. Çok uzun süredir bu sporun içindeyiz. O da ne bileyim bize bir şey veriyor. Beni itiyor açıkçası. Bir şey veriyor, heyecan veriyor, bir
1: motivasyon,
3: güç veriyor,
1: tabii
3: motivasyon
1: ki.
3: Veriyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sporun temeli 1990 yılında ilk Sakatlar Spor Kulübü ile atıldı. O dönemde de bu sporun gelişmesine ilk katkı veren Halis Sayar abimiz vardı. Dün kendisini kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Kendisine buradan Allah rahmet etsin diyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
1: Amin.
3: Bu sporun gelişmesinde, bugünlere gelmesinde gerçekten kendisinin çok büyük emekleri var. Baktığınız zaman 1990 yılında İskenderun ve Sakatlar Spor Kulübü olarak kurulan ilk iki tane takım var. Hı hı. Sonra Sakatlar Spor Kulübü'nün ismi biraz böyle şeydi, hani sakat kelimesi ağır geliyor diye İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü'ne çevrildi. 1996 yılında da ligler başlayıp bugün bu seviyeye geldi. Ne mutlu ki şu an 3 büyük kulüp de bu sporun içinde. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yaklaşık Türkiye'de 70'e yakın spor kulübü var. Bir o kadar engelli bu spordan faydalanıyor. Ne mutlu ki bugünlere gelmişiz.
1: Harika.
3: Bu anlamda da burada Halis abiden de bahsetmeden geçmek istemedim.
1: Harika. Şimdi sizin özellikle bahsetmenizi isteyeceğim. Koçumuz da o gün şahit oldu. Şimdi bir an ekranlarda da görebiliriz. Yönetmen arkadaşım birazdan bize oraları da verecektir. Şimdi istemediğimiz görüntülere maalesef maruz kaldık. Biz o gün Fenerbahçe Televizyonu olarak canlı yayına girdiğimizde ilk anlara çok güzel sizin sevinçlerinizi gayet güzel verebildik. Ama sonra tam böyle Demre Bey'le röportaja geldiğimizde bir anda ışıklar söndü ve yüksek sesle de marşlar çalmaya başladı. Uzun bir müddette ışıklar açılmadı ve kupa ve madalya töreni gecikmeli oldu. Evet. Ki olmayacaktı galiba. Yani olmaması için galiba uğraşıldı. Kupa ve madalya töreni orada olmaması için uğraşıldı. İzleyicilerimize detaylı bir şekilde bence bahsedelim. O görüntüleri zaten maç sonunda Fenerbahçe Televizyonu'ndan izlediler seyircilerimiz ama siz tarafından da dinlemek isteriz.
3: Şimdi açıkçası biz Beşiktaş'ta tabii ki final sürecinde Beşiktaşlı meslektaşımla çok iyi bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Hani bizim kendi sahamızdaki süreç olsun, Beşiktaş sahasındaki süreç olsun. İki süreçte aslında çok doğru bir şekilde yönetildi. Bu şekilde böyle düşünüyorum. Bizim şimdi federasyon nezdinde kendi aramızda şöyle alınmış bir karar var. Hı hı. Rakip takımın seyircileri kendi sahasında alınmıyor.
1: Evet.
3: Aileler alınıyor.
1: Çoğu branşta da böyle.
3: Yani hani bizde de aynı bir tatsız bir duruma
1: çoğu branşta genelde
3: düşmemek
1: böyle
3: açısından. Evet, yıllardır bu şekilde uygulanıyor. Ama işte sporcu aileler olsun, hı hı, ya da ne bileyim kendi takımının sembolünü üzerinde giymemiş sivil taraftarlar, hı hı, olsun, bunlar girebiliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Geldik dördüncü maçta Beşiktaş sahasına geldim. Ondan sonra o salonun görevlisi dedi ki hani bugün biliyorum siz kazanırsanız kupayı alacaksınız. Hı hı. Ama biz dedi burada size dedi kupa kaldırtmayız dedi. Siz dedi burada bu kupayı alamazsınız.
1: Gergin de olmadı dediğiniz gibi.
3: Yani hani süreçte bir gerginlik de yoktu.
1: İlk maçlarda da olmadı, son karşılaşmada da herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Ne olduysa maç bitiş düdüğünden evet, sonra ya, oldu.
3: Anladığım kadarıyla zaten onların planında varmış bu. Ben öyle anlıyorum.
1: Olursa aldırmayalım evet, gibi bir şey.
3: Sonra dedim olur mu öyle şey ya, maç bitecek, hı-hı, biz kupayı nerede alacağız yani? Bütün spor branşlarında bu böyledir. Maç biter,
1: evet,
3: bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Kazanan tarafa kupasını verirsin, olur biter. Yok dedi biz dedi kaldırtmayız. İyi dedim, ben kendisiyle sürtüşmeye girmedim. Daha sonra federasyon yetkilisini aradım. Genel sekreterimiz var Murat Saltan. Onu aradım. Ondan sonra dedim böyle böyle söylüyor Beşiktaşlı yöneticiler. Dedi ki yok abi öyle bir şey olamaz dedi. Siz hiç merak etmeyin dedi. Biz her türlü önlemi de aldık. Orada o kupayı siz alacaksınız dedi. Zaten federasyon olarak da yapması gereken buydu.
1: Ya biz canlı yayın yaparken de zorlandık. Yani yüksek sadece kupanın verilmemesi, ışıkların söndürülmesi değil, orada canlı yayında sizin sevinçlerinizi vermeye çalışırken de yüksek sesle de Beşiktaş marşı çalındı orada. Yani herhalde ya canlı yayın yapamayalım diye ya da sizi evet. engellemek adına, onu da altını çizelim. Çünkü evet. gerçekten ben kendi sesime, size nasıl geçti bilmiyorum. İzleyicilerim, izleyenler hatırlar mı? Gerçekten gerçekten böyle ne konuştuğumu duyamayacak kıvamdaydım. İnşallah bir hata yapmamışım.
3: Yaptık.
1: Hatta dediğim gibi yöneticilerimizden Emre Bey'le falan röportaj yaparken tamamen ışıklar gitti. Hani marş zaten çalınıyordu ama artık yani kamera ışığıyla yayın yapmak zorunda kaldık.
3: Ondan sonra baktım ki iş şeye gidiyor. Kötü duruma gidiyor. Sonra işte emniyetin spor şubesinin yetkilisiyle görüştüm. Dedim durum böyle böyle. Eğer maçı biz kazanırsak bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen sizden rica ediyorum. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. Onlar dedi ki siz hiç merak etmeyin. Biz her türlü önlemimizi aldık. Hiçbir problem olmaz.
1: Bir hani ondan sonra da bir gerginlik yaşanmadı.
3: Yaşanmadı. Çok şükür. Maç içinde de bir şey yaşanmadı.
1: Bir sürtüşme, bir kavga, herhangi bir şey de yaşanmadı Allah'a şükür yani.
3: Evet, çok şükür. Hani seyirci normal şartlarda evet. şeyini yaptı. İşte ne bileyim taraftarlığını yaptı. Diğer seyirciler öyle olsun, yönetim hı hı. bir tarafta, Beşiktaşlı yöneticiler bir tarafta, Fenerbahçeli yöneticiler, hiçbir şey çıkmadı. Ama gel gelelim maç bitti.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı.
1: Evet.
3: Bir anda ortalık karardı ve bangır bangır Beşiktaş maçları çalmaya başladı. Şimdi bu sporun özünde baktığınız zaman mağlubiyeti de hazmetmek gerekiyor. Onu da kabullenmek
1: yani,
3: gerekiyor.
1: Aynen. Yani çünkü sonuçta bir taraf kazanacak.
3: Evet, yani kazanan ilk olacak, olacak, kaybeden olacak. Aynen. Ya emin olun, bakın size çok ciddi söylüyorum. Aynı şey bizim kendi sahamızda gerçekleşseydi, biz kenara çekilirdik, kupalarını alırlardı, alkışlardık ve gönderirdik. Hiç böyle bir şey yaşatmazdık onlar.
1: Bir de misafirperverlik diye de bir şey var. Yani
3: onlar. Yani şimdi o maçlar oynandı. Hak edilmiş galibiyetlerimiz var. Yani sen bizim çocukların alın terine mi şeyi tepki gösteriyorsun?
1: Camia olarak
3: orada?
1: Da herhangi, yani Beşiktaş camiasıyla da hiç öyle bir sürtüşmemiz yok, olmadı bu yok, zamana yok, kadar yani.
3: Yok. Yok. Sağ olsunlar Cenk Beyler, Gökhan Beyler, hı-hı. Demre Beyler oradaydı hepsi. Ondan sonra hepsi arkamızda durdu. Özellikle dediler Beşiktaş yöneticileri dediler ki biz sabaha kadar da burada dururuz, hı-hı. bekleriz. Ondan sonra o kupayı buradan almadan gitmeyeceğiz diye. Sonra federasyon görevlisiyle Beşiktaşlı görevliler kendi aralarında galiba bir şey olmuşlar. Bir sulh yolu bulmuşlar. Hı-hı. Bir demişler bir ufak ışık açarız. Bir 10 dakika içinde fazla işte abartmadan.
2: Loş ışıklar.
1: Öyle de oldu. Işıklar, evet. Ama en azından uzatmadık da. Yani uzamadı.
3: Yani biz de açıkçası.
1: Seremoni falan o sevinme çok uzamadı.
3: Yani abartmadık.
1: Evet.
3: Olması gereken sevincimizi yaptık. Hak edilmiş kupamızı aldık. Evimize gittik. Yapacak bir şey yok. Yani bir taraf yenecek, bir taraf kaybedecek.
1: Aynen öyle. Umarım hep kazanan biz oluruz.
3: Yani.
1: Umarım hep kazanan Fenerbahçe olur.
3: Açıkçası şu an bizim almadığımız bir tek Şampiyon Kulüpler Kupası var. Bence hepimizin hedefi
1: adım o. Adım. Adım adım ona da yaklaşıyoruz.
3: Adım adım
1: yaklaşıyoruz. Harikasınız. Evet Yamaç, kaptanımız, sana gelmek istiyorum. Senin sevincin de muhteşemdi. Çünkü artık o bütün sezonun yorgunluğu, o stresi, her şey bitti. Artık kupayı kazandın. Gerçekten hepinizin suratında derin bir oh vardı. Çok şükür ki sonu mutlulukla bitti. Sen neler söylesin. Şimdi sakin sakin, o gün biraz değerlendirdik. Herkes nefes nefeseydi. Sakin sakin duygularını almak isterim.
4: Doğrudur. Öncelikle bu programda yer aldığımız için Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz sizlere de. Gerçekten çok yorucu bir sezon oldu bizim için. Hem yorucu oldu hem böyle çok mental olarak da biraz yorulduk. Fiziksel olarak da yorulduk yani. Çünkü her şeyimizi normal hayatımızda bile kollarımızla yapıyoruz. Yani tabii. Engelli olduğumuz için. Bir de sporumuzu da tekerlek sandalyede oynuyoruz. Ama sonu güzel oldu. Çok mutluyuz. Avrupa Kupası'nda şampiyon olduk. Ugun abinin dediği gibi, Can hocamızın anlattığı gibi bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak bundan sonra zaten. Ama çok mutluyuz gerçekten Avrupa Ligi'ni kazandığımız için. Çünkü orada ezeli rakibimiz Galatasaray'ı yendik. Sonra döndük. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Burada da yine ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın sahasında Beşiktaş'ı yenerek serini 3-1 bitirdik. Şampiyon olduk. Emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani.
1: Harika. Sizin de emeklerinize sağlık. Gerçekten ekip işi, hani o gün Bey'e de söyledim. Şimdi Mehmet, seni de dinleyeceğim. Ekip arkadaşı olarak önce seni dinleyeyim hatta. Saha içinde bir o kadar emek varsa saha dışında da bir o kadar ekip ve emek var. Hep söylüyorum, her branşta söylüyorum. Daha çok biliyorsunuz kadın futbol, kadın basketbol, çoğu branş takip ettiğim için söylüyorum. Gerçekten bunu hiç boşuna söylemiyoruz. Kocaman bir aileyiz. İnanılmaz derecede birbiriyle koordineli, birbirine bağlı ekip arkadaşları ve oyunculara sahibiz. O yüzden seni dinlemek istiyorum Mehmet, bir ekip arkadaşımız olarak. Sen de saha dışında en az oyuncularımız kadar emek verdin. Neler söylemek istersin? Bu şampiyonlukları değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Öncelikle şöyle, sezon biz milli takıma gitmiştik. Ben de milli takımda bir fizyoterapistim aynı zamanda. Can hocam, ben ve yaklaşık 6 sporcumuz vardı Türk milli takımında. İran'da da sporcularımız vardı. Zaten sezona çok yorgun bir şekilde geldiler. Avrupa Şampiyonası'ndan ve Asya Şampiyonası'ndan. Akabinde hemen sezon başladığı için çoğu oyuncumuz zaten yorgundu. Sürekli tedavilerimiz oldu. Çünkü lig çok önemli bizim için. Fenerbahçe adı altında sürekli biz şampiyonluğu hedefliyoruz zaten. Sporcularımızın da sakatlanmaması için ve bütün oyuncuların sahada olması için iş düşüyor bize de tabii ki. Biz de bunun için büyük bir özveriyle çalıştık. Bazı geceler deplasmanlarda uzun sürdü. 1'e 1.5'a kadar.
1: Bu arada sizin, ya ben deplasmanlara geldiğim için, kamplara gittiğim için biliyorum. Sizin işiniz, oyuncular ve hocalarımız yatsa da tedaviler devam ettiği için sizin mesai gün içerisinde hiç bitmiyor.
5: Evet, bizim mesaimiz biraz uzun sürüyor. Ben de bu anlamda elimden gelen her şeyi yaptım. İlk başta tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Daha sonra hedefimiz çifte kupa olduğu için lige odaklanmıştık. Lige geldiğimizde de artık sporcular gerçekten çok yorulmuştu. Yani bütün sporcuların neredeyse omuzunda bir sakatlık oluşmaya başladı. Parmaklarında vesaire. Şöyle söyleyeyim size, son final maçından Beşiktaş'ta oynadığımız serinin 2-1 öndeyken ben hatırlıyorum, bütün sporcular tedaviye geldi. Bir sporcu çıkıyordu, diğer sporcu geliyordu. Bir sporcu çıkıyordu, diğeri geliyordu. Artık hepsinin bir yorgunluğu olduğu için final maçına da çok iyi hazırlamamız gerekiyordu.
1: Bedenen, ruhen, yani hep sizin tarafta işiniz çok çok daha zor.
5: Hem psikolojileri anlamda hem de fiziksel anlamda güzel hazırladığımı düşünüyorum ben de. Hepsinin de emeğine, yüreğine sağlık. Bütün fiziksel yorgunluklarına rağmen her şeylerini sahaya yansıttılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu şampiyonlukta. Yine Fenerbahçe ailemize armağan olsun.
1: Olsun. Çok teşekkür ederiz. Müzemize bir hatta birkaç tane kupa kattığınız için. Sevimsel'le devam edelim. Ondan sonra reklama gideceğiz. Seni şampiyonluk yayını aldın mı almadın mı hatırlamıyorum. Çok karışıktı. Maç sonu konuşmadık galiba. Konuştuk. Ha, konuştuk. Tamam. Hatta Yamaç'la birlikte susamışsınız vardı. Seni dinlemek istiyorum. Çok mutluydunuz. Çok heyecanlıydınız. Hak ettiniz. Artık şimdi tatil zamanı, biraz dinlenin. Yeni sezona bomba gibi bekliyoruz. Siz neler söylersin?
6: Ben bu takıma ikinci yarı geldim. Yani ben hani halen bunu heyecanlı yaşıyorum. Bir kere halen atlatamadım. Onun dışında ikinci yarı gelmeme rağmen gerçekten de çok stresli, zorlu bir süreç geçirdik.
1: Ama sen tam en böyle zor zamanda

0: Yani bana çok ciddi tecrübe kattılar. Bunun için her birine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hani bu finallere yaklaştığımızda playoff serisinde gerçekten de çok zorlandık. Hani sürekli bir maçtan çıkıyoruz. O maçtan çıktığımız gibi diğer maçı hedefliyoruz. Diğer maçı konuşmaya başlıyoruz. Hani bu tempo hiç
1: ya
0: bitmedi.
1: Şey, böyle nasıl anlatayım onu? O kafa yorgunluğu da bambaşka bir şey. Şimdi tamam hani maç yorgunluğu, deplasman yorgunluğu ayrı bir şey de o kafanın hiç durmaması, hani dinlenemiyorsun bile, uykunda bile düşünsene, bir ertesi günkü maçı düşünmek çok zor bir şey ya. Çok evet, stresli bir şey.
0: Kesinlikle, hatta bence yani bu sakatlıklarımızın en büyük nedenlerinden biri de o, sürekli stres içinde, stres evet, altında antrenman yapıyoruz.
1: Gerginlik değil mi, kendimizi
0: sürekli
1: sıkmaktan.
0: Sürekli bir gerginlik altındayız. Hani bunlardan da kaynaklanıyor ama yani sonuçta öyle ya da böyle hani 4 ayın sonunda şampiyon da olabildik. Şükürler olsun hani. Bundan sonra işte milli takım süreçleri için hazırlanmaya da devam edeceğiz hani.
1: Harikasınız. O zaman şöyle Ümit, sana gelmeden kısa bir reklam arası vereceğiz. Bir ara verelim. Oyuncularımız biraz soluklansın. Ondan sonra aradan sonra yine canlı yayınımız devam edecek. Şampiyonlarımızı dinleyecek. Bizden ayrılın.
2: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
3: İşte hesaplarımız.
2: Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Evet. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Oyuncularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Ümit bebeğiyle devam edelim. Nam diğer bebeği arkadaşlar öyle söylüyor. Evet. Seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin? Senin için sezon nasıldı? Şampiyonluk nasıldı? Çok keyifsiniz, harika. İki kupayla kapattınız sezonu. Seni dinlemek isterim.
1: Evet, öncelikle çok gururluyuz. Bir şampiyonluk hikayesiyle birlikte yine buradayız.
0: Harika.
1: Takımımız çok iyi bir takımdı zaten. Yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Onlar da gerçekten çok yıldız denilecek oyunculardı hepsi. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sıkıntı çektiğimiz zamanlar çok oldu. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan birbirimize destek olarak. Benim kendi düşüncem, sahada verdiğimiz mücadele elbette çok önemlidir ama saha dışı da çok çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Arkadaşlarımız hepimiz bir olduk. Herkes birbirinin problemiyle ilgilendi. Sorununu çözmeye odaklı devam ettik hep. Bunun sonucunda da şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Bütün arkadaşlarımla, yönetimimizle, hocamızla, Ugün abiyle, FB TV ile hepsinin emeğine çok teşekkür ederim. Nice başarılarla, nice şampiyonluklarla tekrar görüşmek üzere
0: diyorum. İnşallah. Önümüzdeki sezon bol bol yine Avrupa'da sizleri de

0: destekleriz. Yine tabii ki ligde hep destekleyeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki bu güzel şampiyonluğu camiamıza yaşattığınız için.
1: Çok sağ olun.
0: Harikasınız. Evet. Hasan Seyyar ile senle devam edelim. Neler söylersin? Seni de dinleyemedim bugün. O gün öyle bir karmaşa yaşadık ki hangi oyuncuyu aldım, hangisiyle konuştum inanın hatırlamıyorum. Evet, seni dinlemek istiyorum. Sen neler söylersin?
1: Çok uzun bir süreçti bizim için. Ama ilk başta bizim hedefimiz iki kupaydı. Ve söylediğimiz gibi o iki kupayı da getirdik. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuna kupalar burada. Ve çok mutluyuz.
0: Evet, şu açıklıyor zaten. Şu iki tane kupa her şeyi açıklıyor. Tabii izleyicilerimiz ve ben o yüzden sizi ekstra dinlemek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz saha içindeki reaksiyonlarınızı, saha içindeki performanslarınızı görebiliyor. Ama saha dışında bütün sezon boyunca hem mental olarak hem de bedenen neler yaşadığınızı çok fazla göremiyor. Ama Fenerbahçe Televizyonu iyi ki var diyorum. Her branşımızın perde arkasını izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Sizi de daha fazla yakından tanımak ve daha böyle bütün başarılarınıza şahit olmak istiyoruz. O yüzden bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum.
1: Yani sağ içinde mücadele verdiğimiz gibi sağ dışında da var. Psikoloji olarak da kendimizi hazır tutmamız lazım. Bazı zamanlarda oldu, oynadığımız bazı zamanlarda oldu. Yani dışarıda oynayan arkadaşlarımıza destek verdik. Tabii bu süreçte sakatlıklar da var ve çok hazır hissettiğin zamanlar da var. Sonu çok güzel bitti bizim için. Ve bu kupa komple bu sorunlar ve sıkıntıları üstüne kapatıyor ve mutluluk
0: veriyor. Aynen öyle. Şunu görünce bütün o sezonda yaşadıklarını, olumsuzlukları unutuyorsun. Baran senle devam edelim. Evet, seni dinlemek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi koskocaman, yorucu, yoğun, bol deplasmanlı sezonu geride bıraktık. Sen neler söylersin şampiyonluk hikayesi için?
2: Evet, bizim için çok uzun bir maraton oldu. Sanırım 10 ay gibi bir süreç. Çok uzun bir maraton. Normal basketboldan daha uzun bir süreç bizimki. Ki biz dengeli spor yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
2: Bence bizim sporumuz daha yorucu. Çünkü insan kendi bir ağırlık kilosu var. Ben mesela 65-67 kiloyum. 7 kilom da sandalye. Bunu 40 dakika boyunca itiyorsunuz. Bu kolay bir spor değil yani.
0: Aynen öyle.
2: Bunun için bolca kondisyon, vücut ağırlık, fitness bu çok büyük bir emek. Mehmet Tosun da bunun için teşekkür ediyoruz ona. Hem fitness antrenörümüz, hem psikologumuz, hem fizyoterapimiz, her şeyimiz. İsveç çakısı gibi maşallah. Yani perde arkasında dediğiniz gibi çok büyük şeyler dönüyor. Taraftar sadece saha içini görüyor. Sadece iki tane kupayı şampiyon olduk ama saha dışı perde arkasında çok büyük şeyler dönüyor. Sezona kötü başladık. İki ezeli rakibimizden mağlubiyet aldık. Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan. Ama ikinci yarı bunun emeğini ve motivesini kendi aramızda sağlayarak iki kupala döndük. Bizim için Avrupa Kupası anlamlıydı ilk. Orada Galatasaray'ın da olması daha çok anlam kazandırdı bize. Orada ama çok yorucu bir maçlar geçirdik. 3 günde 4 maç.
0: Çok evet, ciddi 4 ya da 5 ya. Maç. İnanılmaz
2: hani 24 saat.
0: Tempoydu ya. Evet. İnanılmazdı gerçekten.
2: 24 saatte bir maç da değil. 12-13 saatte 2 maç oynuyoruz. 13-14 saatte.
0: Gerçekten öyle denk geldi.
2: Evet, bu bizim için çok yorucuydu. Salim de dediği gibi otele geliyoruz. Maç bitti, kollarımız uyuştu. Ertesi gün daha zor bir rakiple oynayacağız. Ne yapacağız gibisinden psikoloji otomatikmen gidiyor. Orada çok zor rakiplerle oynadık. Fransa Ligi şampiyonu, İspanya Ligi'nden gelen ikinci takım. Hani biz zaten çok iyi bir takımız, Galatasaray var. Hani inanılmaz zorlu rakiplerle oynadık. Orada ama kupayı aldık. Oradaki özgüvenle geldik Galatasaray'a ve Beşiktaş'ı yenerek Türkiye'de de şampiyon olduk.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Evet, Uğur, seni dinlemek istiyorum. Neler söylersin?
2: Evet.
0: o gün seninle de konuştuk mu konuşmadık mı? Evet, konuştuk. Seninle de konuştuk, hatırlamıyorum. Evet. Değişik bir şampiyonluk yayını yaşadım ben de. Siz neler söylersiniz? Hiçbir şekilde sizin sevinciniz engellenemedi.
2: Yani değişik de olsa mutlu aynen. olan taraf bizdik. Aynen, o yüzden biz o tarafı çok da görmedik açıkçası.
0: Aynen öyle.
2: Evet, evet, sezona iki kupa hedefiyle başladık. Onları da buraya getirdik. Ben şöyle demek istiyorum, yani öyle bir takım kurulmuş ki yani evet, rakiplerimiz hem Avrupa'da hem Türkiye'de, onların da kadrosu gayet kaliteli. Tabii. Ama evet, biz çok düştüğümüz anlar oldu, kırıldığımız anlar oldu ama bu takım gerçekten bir karakter koydu ortaya.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Çok profesyonel olabilirsiniz. Dalınızda oynadığınız belki de mükemmel işler yapabilirsiniz. Ama takım olarak karakter koymadan hiçbir şeyi başaramıyorsunuz. İşte bu takım gerçekten sahada karakter koyuyor.
2: Evet, kesinlikle sahada bir karakter koyduk. Yani karakter koymadığın zaman maalesef olmuyor. Mağlup oluyorsun.
0: Olmuyor.
2: O yüzden aynen yani burada öyle. Menajerimizden, hocamıza, kaptanımıza, çünkü onlar da oyuncu grubunu her zaman destekledi. Biz de onlara destekledik. O yüzden ilk kupayı aldık. Şimdiki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni almak. İnşallah onu da alırız.
0: İnşallah.
2: Tabii buradan ufak bir sitem de etmek istiyorum. Buyur. Çok yorulduk. Ama şimdi hemen milli takıma gideceğiz. Bari 3-4 gün daha hocamız izin verseydi.
0: Hocam size söyleyeyim.
2: Birazcık bir dinlenseydik ama.
3: Kampta dinlenirler.
2: Umarım şimdi hedefimizde...
0: Biz yine bir şansımızı deneyelim diye.
2: Denedik ama olmadı. Hedefimizde artık bundan sonra yazın şu Dünya Kupası'mız var. Aynen. Orada da inşallah.
0: Orada da hem Fenerbahçe'yi tabii ki hem de Türkiye'yi çok güzel temsil edeceğinizi %100 biliyoruz.
2: İnşallah.
0: Ahmet, sana gelelim. Sen ne söylersin? Senin için bu şampiyonluk hikayesi nasıldı?
4: Ben bu takıma bu yıl katıldım ve çok mutlu oldum. Yani çok gurur verici bir şey. Süper Lig'de şampiyon oldum. Bir tek bu eksikti benim. Ama tabii ki seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de alacağız.
0: İnşallah. İnşallah. Ben tek o kaldı zaten hocam.
2: Evet.
0: Başlatma evet. Yani yapmadığımız hedef olarak
3: İnşallah.
0: Bir o kaldı. İnşallah. O da size güveniyoruz.
3: İnşallah.
0: Evet Murat, seni dinleyelim.
5: Arkadaşların dediği gibi çok uzun bir marathondu. Bizim için de hala bitmiş değil. Yani kulüp olarak şampiyon olduk ama şöyle bir şey anlatayım. Şampiyonluk yemeğinde yani maçtan bir 4 saat sonra falan biz masada kampı konuşuyorduk. Hani ne yapacağız diye.
0: Kafa hiç durmuyor. Kafa evet, hiçbir yani, şekilde durmuyor.
5: Lige aslında iyi başladık. Bazı mağlubiyetler aldık, 2 tane. Tabii ki her işte bir hayır
0: ya,
5: vardır
0: yani. Yani. Kocaman bir sezon diye bırakın, o kadar da mağlubiyeti robot değilsiniz yani. Çünkü biz artık bunu diğer branşlarda da yaşıyoruz. Özellikle kadın baskette falan. Hiç yenilmemeye, namağlup şampiyon olmaya falan o kadar alıştırdı ki hani kızlarda, diğer branşlarımızdaki oyuncularımızda artık böyle bırakın şampiyon oluyoruz zaten ama niye namağlup değilsiniz de falan dönüyorlar. Hiç öyle bir sıkıntı değil. Robot değilsiniz. Tabii ki düşeceğiz, kalkacağız. Ama işte orada zaten kalkabilmek önemli yani.
5: Evet, Uğur'un bahsettiği gibi karakterli bir takımız ve yenildiğinde dağılan takımlardan değiliz biz.
0: Aynen öyle.
5: Kaybettiğimizde kendi derslerini çıkartabilen bir takımız. Bundan dolayı da takımdaki herkese, antrenörüme, menajerime, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Harcı iyi yorulmuş bir takımdı.
0: Oh, çok güzel.
5: O yüzden zaten hedefimiz buydu. Yani biz her zaman inandık Türkiye şampiyonu olacağımıza. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Euro Cup'ı aldık. Biliyorum ki buradaki olan herkesin tek hedefi hani bu kulübe Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldırmak ve bu kupayla gelmek.
0: Uluslararası arenada Fenerbahçe'nin ve sizlerin ismini duyurmak da bir çok çok büyük bir başarı. Yani o yüzden onu alamadık, bunu aldık falan diye bence hiç başarınızı küçümsemeyin yani.
5: Yani sporcu olarak hedeflerimiz var.
0: Tabii ki.
5: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buradaki herkesin en öncelikli hedefi. Evet. Bunun için çalışacağız. Bu kısım bitti. Şimdi milli takıma gideceğiz. Takımımızdaki 6 oyuncu hocamızla.
0: Ya çok bir değişiklik olmayacak sizin için anladığım kadarıyla.
5: her şey için herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet, Murtaza Abedi ile de konuşalım son olarak. Sonra Uygun Bey'in teşekkürleri olacak. Programımızı kapatmadan önce seni de dinlemek istiyorum. Sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Neler takımımıza da oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Neler söylersin?
6: Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek tek hepinizin emeğine sağlık. Bunu yayında da söyledim. En dipten en tepedekine, yani da malzeme sorumlumuzdan başkanımıza kadar o aradaki bu şampiyonluk için bir böyle emek veren herkesin eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Evet Uygun Bey, teşekkürlerimizi edelim çünkü çok fazla destekçimiz oldu. Çok fazla bizleri yalnız bırakmayan oldu. Onlara da teşekkür edelim.
7: Şimdi öncelikle biz çok güzel bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aileyiz. Düştüğümüzde düşenimizin elinden tutup kaldırmasını bilen bir aileyiz. Bence bugün bu iki kupanın gelmesindeki ana etken o olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle.
7: Çünkü hakikaten zor günler geçirdik. Neyse, bitti gitti.
0: Çok şükür.
7: Bizim malzemecimiz, şoförümüz, bizim her şeyimiz Mehmet abimiz. Rahatsızlandı süreç içerisinde. Şimdi kendisi çok iyi.
0: Harika.
7: İyileşme süreci devam ediyor. Buradan önce ona teşekkür ediyorum.
0: Evet.
7: Ondan sonra ederiz. Burak arkadaşımız geldi yerine. Ona teşekkür ediyorum. Mehmet'e teşekkür ediyorum. Can hocama teşekkür ediyorum. Hatice var. Hatice'm, işlerimizi yapan. Ona teşekkür ediyorum. Bütün sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizim sosyal medya işlerimizi çok güzel yürüten Can arkadaşımız var. Ona teşekkür ediyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin evet, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Başkan'a teşekkür ediyorum. Ali Başkan'a teşekkür evet, ediyorum. Şimdi yeni başkanımız Aziz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkür evet, ediyorum. Çünkü bu takımın oluşması, bu takımın sürdürülebilir hale gelmesindeki ana etken sponsorlarımız. Başta İstanbul Jet'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri 2 yılı tamamladık isim sponsorluğunda. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Özellikle bu sene Euro Cup 1'in finaline İtalya'ya Sassari adasına giderken bir uçak krizi yaşadık. Kendileri o uçak krizini çözdüler. Kendileri bize özel uçak ayarladılar. Başka türlü gidemeyecektik. Onun için de özellikle teşekkür ediyorum. Belki bu kupa gitmeseydik gelmeyecekti Avrupa Kupası.
0: Evet.
7: Çok önemli.
0: Ya da zorda kalsaydık mental olarak çökecektik
7: tabii ki,
0: falan.
7: Yaklaşık 20 sponsorumuz var. İrili ufaklı 20 sponsorumuz var. Hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Deplasmanlara gittiğimizde oradaki dernekler her zaman bize sahip çıktılar.
0: Evet.
7: Onlara çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bizi her sene sezon öncesi kamp için ağırlıyorlar. Bütün masraflarımızı karşılıyorlar. Tekerlek sandalye ihtiyacımız oluyor. Spor sandalyesi. Onun alınmasında sponsorluk için destek oluyorlar. Kıbrıs'ta Ahmet Bey var. O bu sene çok büyük destekte bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Vallahi aklıma gelmeyen varsa sizlere teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
0: Görevimiz.
7: Unuttuklarım varsa da affetsinler.
3: Rıfat Bey var.
7: Rıfat Başkanıma çok teşekkür
0: Rıfat
7: ediyorum.
0: Rıfat Bey, 1907
7: evet,
0: Dernek Başkanı.
7: Yani derneğin yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Hepsi geliyorlar, destek oluyorlar. Barış Bey'e teşekkür ediyorum. Ne bileyim, unuttuklarım varsa da
0: çok var ya.
7: Buradan çok özür diliyorum.
0: O kadar çok destekçimiz var ki hepsine gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hem eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, şimdiki mevcut yönetimimize, başkanımıza. O yüzden dediğim gibi boşuna söylemiyoruz, kocaman bir aileyiz
7: evet,
0: diye.
7: Murat hocama çok teşekkür ediyorum.
0: Murat emanet oldu
7: evet,
0: da atlamayalım. O da son
7: ediyorum,
0: maçta bizi
7: evet,
0: yalnız bırakmadı. Başka var mı kaldı?
7: Yok, bilmiyorum.
0: Unuttuysak da herkese
7: özür
0: dileriz gerçekten.
7: Kalbimizde, hepsi kalbimizde gerçekten.
0: Aynen öyle. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyoruz. Kocaman aileyiz. Biz bir spor kulübüyüz. Çok branşımız var, çok şampiyonluklarımız var, çok destekçimiz var. Camia olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seneye görüşeceğiz tabii ki önümüzdeki sezon. Siz de sevgili seyircilerimiz bizden ayrılmayın. Umarım bu stüdyolarda bol bol şampiyonluk yayınları yapmak ümidiyle i̇nşallah. Diyorum. Her i̇nşallah. Branşımızda inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bizi kırmadınız. O yorgun argın stüdyolarımıza geldiniz. İzleyicilerimizle buluştunuz. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere her branşımızdan tüm detayları aktarmaya böyle şampiyonluk yayınları yapmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, günün röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz. Ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Saruhan Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
2: It's good time to be here to this trainings. We need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need keep training very well.
3: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
1: Peki sevgili Saruhan, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez Topuk Yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
4: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
2: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and It's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
3: Evet, açıkçası kıyas yapması zor. Ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
1: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler söyler, iletişimleri nasıl?
4: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when you came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
2: The coach is a amazing guy. He brought me to Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back. We are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so. He are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
3: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
1: Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
4: Well, we can say that we just started to the preparations, and what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
2: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need keep training strong to be good to play this first game.
3: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
1: Tabii şu an kamp sürecindeyiz sevgili Savran. Peki bu kamp süreci takım içindeki arkadaşlık ortamını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili neler söyler?
4: Well, as we repeated before, we are in camp period right now. And what would you like to say about a friendship here? How is it affecting or how is it influencing the friendship of being in camp?
2: That's important because we can enjoy together. We can sometimes joke with your friend, with your partner. So that's an important time for us as well to know because has a new players, young players. So that's important for we to be together, and it's a perfect time for this.
3: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor, zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz, güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç. Burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
1: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Saruhan. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
4: Well, I want to ask an individual question to you because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that responsibilities of the players are always being changed. And we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
2: Of course. Every player wants to improve every day. So every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need we need to learn about something, you know. For me it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
3: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem
4: kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
1: Peki, orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
4: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is are not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
2: I think I say one phrase before, like I care the piano for the other guys. So like this, we need run, we need make everything, and of course, try to give a chance for the guys in the front, because they have a lot of quality, and if you have chance, of course it's good to score, but our job is to give the ball in the front, try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So that's our job. It's simple like this, but sometimes, of course, they don't see, but it's important inside of the team.
4: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım, ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
1: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu, yoksa başka bir şey mi?
4: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
2: It's difficult to say. Depend of many things. Depend if you won or not. Depend if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil. And after every game, we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to making the other game. So it's basically like this. So, but it's difficult to say when you play well or not. But yeah, it's like this.
4: Açıkçası zor bir soru. Çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey. Çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor. İyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var, bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz. Oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın? Yani bu soruyu kendine sorman, soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
1: Peki geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
4: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe and in the worldwide football you are one of the most experienced player. And can you share please your role in the dressing room?
2: Dressing room are really good. We are friends here. Of course, sometimes you fight inside because sometimes you don't agree with the guys. Of course, we say something, but at the end we are together. At the end, we are one team, one family. So I try to give this inside, this experience inside on the dressing room, to we keep together, and I think this is important for the team as well.
4: Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
1: Evet tabii artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
4: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions and as usual, of course, we will try to do our best to get the trophies and to win the title as well in the Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
2: Of course, our goal is win every title, of course. But the first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but. I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
4: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
2: together with us, outside, and I hope at the end of the season, we will arrive there champion.
4: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak
3: kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız. Ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
1: Evet, tabii son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
4: Well, the last question is that we lived, we experienced one of the historical moments in Fenerbahçe's history because fans came here for supporting us and they made an organization. And what do you want to, what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
2: We want to say thank you for the fans support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
3: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
4: Good luck in a new season.
2: Thanks so much.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Sana da teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Salih Acıvert'le ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyonu Gece Haberleri'yle birlikteyiz. Bizleri ekran başından izleyen, Radyo Fenerbahçe'den dinleyen herkese, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte iyi geceler diliyorum. Bültenimize futbol takımımızla başlayalım. Bildiğiniz gibi takımımız yeni sezon hazırlıklarını topuk yerlisi tesislerimizde sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibimiz günü tek antrenmanla noktaladı.
2: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topuk Yerlisi tesislerimizde sürdürüyor. Takip etmek için Selle Acıbertler günün tek antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri üzerinde duruldu. Antrenman pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Futbol takımımız antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
1: Brezilyalı yıldız futbolcumuz Fred, günün röportajı programımızın konu oldu. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Fred, güçlü, sert ve kaliteli antrenman yaptıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız dedi.
3: It's good time to be here. To this training, we need to start strong. Because we have a good season ahead, so it's important for us and we need to keep training very well.
4: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman, antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
3: We have here a good training ground. It's close to Istanbul and it's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace like because in the mountains, so it's a really good place and we have good things and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
4: Gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımızla beraber, takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
3: The coach is an amazing guy. He brought me to Fene. So I'm very thankful for the coach and we have a great time when I arrive here and now he come back. We are very happy for him and I hope we have an amazing season as well and you have a good communication. We always clear with each other. So he are a nice guy. He are a nice coach and I think we are the good this season.
4: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Bundan dolayı da, dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
3: Of course now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well in less 1 month. We have game, an important game for us in Champions League, so we need to do everything now. So generally we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
4: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken her şeyimizi ortaya koymak durumundayız. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Ve genel anlamda da iyi bir durumda olduğumuzu söylemek istiyorum. Güçlü, sert, kaliteli antrenmanlar yapıyoruz. Ve bu antrenmanları tabii ki yapmaya devam etmemiz gerekiyor ki ilk oynayacağımız maçta en iyimizi sahaya yansıtabilelim.
3: The first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give our blood, our life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know we have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
4: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak. Yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
3: I want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans. All together.
4: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Evet, Brezilyalı yıldız futbolcumuz Fred'den bir başka yıldızımıza geçelim. Hollandalı yıldızımız, eski futbolcumuz, şimdiki yardımcı antrenörümüz Dirk Kuyt. Topuk yerlisi tesislerimizde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne anlama geldiğini bildiğini söyleyen Kuyt, birlik ve beraberlik ruhuyla şampiyon olacağız dedi.
5: Yardımcı antrenörümüz Dirk Kuyt, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçemizde futbolcu olarak çok güzel zamanlar geçirdiğini ve takıma yardımcı antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dirk Kuyt, antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım. Fenerbahçe'de beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu yüzden buradayım. Camiadaki herkes Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelmesini ve şampiyonlukları kazanmasını istiyor. Taraftarlar çok uzun zamandır başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum diye konuştu. Fenerbahçemizde şampiyonluk yaşamanın hayatına anlam kattığını aktaran Kuyt, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak hayatıma anlam kattığını düşündüğüm değerlerden biri. Bu hayatta elde etmeye çalıştığım birçok şeyin önüne koyabilirim. Çünkü şampiyonluğa giden yolda ve sonunda unutamadığım anlar var dedi. Farklı rollerde de olsa daima Fenerbahçe'ye geri dönme hayalinin olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de futbolcu olduğum dönemde çok başarılıydık. Kupayı kazandık, Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında yarı final gördük, Süper Kupa ve Lig şampiyonluğunu kazandık. O 3 yıldan sonra benim için zamanın geldiğini hissettim. Oyuncu olarak durma vaktinin geldiğini hissettim ama kulübü sevmeyi asla bırakmadım. Farklı bir rolde Fenerbahçe'ye dönme hayalim hep vardı. Kulüpten kendimi ayrılmış gibi hissetmedim. Kulübün her zaman bir parçası gibi hissettim. İyi ilişkilerimi korudum. Uzun süredir kulüp için çalışmıyor olmama rağmen o an oyuncu olarak ne hislere sahipsem şimdi antrenör olarak aynı hislere sahibim. Hiçbir şey değişmemiş gibi ifadelerini kullandı. Futbolculuk ve antrenörlüğün birbirinden çok farklı olduğunu anlatan Dirk Kuyt, futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım. Ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit ayırdım derken her zaman öğrenmeye çalışan biri olduğunu vurgulayarak çalışmanın önemine değindi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birlikte çalışmayı seven bir yapısı olduğunu, İsmail Hoca için sadece benim fikrim değil herkesin fikri önemli sözleriyle anlatan Kuyt, Süper Lig'in kolay olmadığını ifade etti. Fenerbahçe'de görev aldığı için dünya futbolundan önemli birçok isimden tebrik telefonu aldığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, bu takımın başarılı olabileceğine %100 ikna olmuş durumdayım. Güzel bir atmosfer var. Oyuncuları geliştirmek ve onları doğru yöne yönlendirmek için çok çalışıyoruz dedi. Mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını ve bu noktada doğru kararları vereceklerini kaydeden genç çalıştırıcı, şu anda transfere çalışıyoruz. Bunun üzerine çok konuşuyoruz ve transferde doğru kararları vereceğiz. Şampiyon olmayı çok uzun zaman geçti. Kulüpteki mantalite şampiyonluğa ulaşmak için daha fazla mücadele etmek olmalı. Mümkün olan her alanda en iyi kararı vermek, bu anlamda Başkan Aziz Yıldırım ve İsmail Hoca'nın herkesin beklediği o ödülü alabilmek için doğru kararları vereceklerine inanıyorum şeklinde görüş belirtti. Dirk Kuyt sözlerini Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Çok fazlalar bana saygı duyuyor ama şu an tek dileğim tüm taraftarların arkamızda olması. Çünkü benim için farkı yaratacak şey bu. Başarılı olup olmamakla ilgili farkı yaratacak şey bu. Hep birlikte şampiyonluğu kazanalım diyerek tamamladı.
1: Şimdi basketbol haberimize girelim. Sonra tekrar futbolla devam edeceğiz. Fenerbahçe bek oyuncularından Bonzi Kalsın ve Metecan Birsen'le yollar ayrıldı. Çubuklu formamızda Euroleague ve Türkiye'de birçok şampiyonluk yaşayan Kalsın ve Metecan'a tüm emekleri için teşekkür ediyor. Kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Arsevev yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerinden geçti.
5: Fenerbahçe Arsevev kadın futbol takımımız 2026-2027 sezonu hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Geride bıraktığımız sezon tarihinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayan ekibimizin sağlık kontrolleri Medikanı Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
6: Yeni sezonu açıyoruz burada. Önce testlerimizi yapacağız. Sağlık kontrollerimizi yaptıktan sonra bu sene yeni sorumluluklarımız da var. Önce ligi düşünüyorduk, şimdi Şampiyonlar Ligi de var. Çok fazla mücadele etmemiz gereken ve çok da yorucu bir sezon olacak bizim için ama en iyi şekilde hazırlanıp bu mücadelelerde takım olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.

0: zamanki gibi en iyi yerlerde olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz.
1: Kulübümüz Fenerbahçe Arsevevi Kadın Futbol Takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karina Alkoyov ve Olga Mosomba ile yolların ayrıldığını açıkladı. Milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası'na iki dalda finale yükseldi.
2: Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda serbest düet kategorisinde suya giren milli yüzücülerimiz Ece Üngör ve Selin Hürmeriç 247.5987 puanla 5. sırayı aldı ve altlarını finale yazdırdı. Serbest düet final yarışları cumartesi günü yapılacak. Ece Üngör bir kategoride daha finale yükseldi. Sporcumuz serbest solo kategorisinde topladığı 242.613 puanla 4. olarak adını bu dalda da finale yazdırdı. Serbest solo kategorisinde final müsabakası perşembe günü yapılacak.
1: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.